0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
4: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda. En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyoruz. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
4: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz. Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor. En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

İnsan çevresindeki herkesle iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuşacağımız İlişki Rehberi programı başlıyor.

0: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, İlişki Rehberi programına hoş geldiniz. Bugün hayat arkadaşımı nasıl seçebilirim sorusunu cevaplayacağız. Ama konuya geçmeden önce hemen hatırlatmak istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Stüdyo konuğum aile danışmanı Aynur Hanım. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Bugün hayat arkadaşımı nasıl seçebilirim konusu üzerinde konuşacağız sevgili dinleyiciler. Tabii ki kişinin evlenmeye karar vermesi ve eşini seçmesi hayatında aldığı en önemli kararlardan bir tanesi. Merakla bekliyoruz sizi Aynur Hanım, bu konuda ne söyleyeceksiniz?
1: Evet, gerçekten bu karar çok önemli. Hayatımızı etkileyen bir karar. Bundan sonraki hayatımızı kiminle ve nasıl geçireceğimizi, bizi bekleyen yeni sorumlulukları, çocukların anne ve babasının kim olacağını, ailenin bir bütün olarak nasıl bir hayatı olacağını belirler. Onun için de evlilik kararını vermeden önce, hatta birisiyle flört etmeden önce kendi kişiliğimizi tanımamız ve fark etmemiz çok önemlidir. Ayrıca mümkünse geçmiş yaşantımızı gözden geçirmek, iyi kötü tecrübelerimize bakmak ve kendi sürecimizden geçmek de çok değerli olacaktır. Çünkü biz kendimizi tanımazsak önce karşıdaki kişiden beklentilerimizi, nasıl bir ilişkimiz ya da kim için bakacağımı bilmemiz de çok zor olur. O yüzden travmalarımız, geçmişten gelen travmalarımız, duygusal yoksunluklarımız var mı? İlişkiyi bu duygusal yoksunluğu ve boşluğu tamamlamak için mi istiyorum? Yoksa farklı sebeplerden dolayı aceleci bir karar mı veriyorum? Çünkü bazen evliliği bazı şeylerden bir kaçış yolu olarak ya da kurtarıcı olarak da görebiliyoruz. Evet. Ve hemen bu anlamda evlenmek istiyoruz. Ama gerçekten bu soruları kendimize sormak, öncelikle kendimizi tanımak çok önemli ve değerli diye düşünüyorum.
0: Evet, aslında çok ilginç kendimizi tanımak konusu. Çünkü biz hep karşı tarafı tanımak için uğraşıyoruz.
1: Evet.
0: Yani evleneceğimiz ya da sevdiğimiz kişiyi anlamaya çalışıyoruz. Ama kendimizi bilmek bu noktada gerçekten değerli. Biz burayı atlıyoruz sanırım biraz.
1: Evet, çok önemli bir konu.
0: Evet. Tabii ki toplumumuzda dediğiniz gibi evliliği kaçış yolu olarak görme durumu çok var. Ne yazık ki. Yakından tanıdığım birçok kişinin evlilik nedeni de aslında ailesiyle yaşadığı problemleri, yani çözüme ulaştırmakta zorlanması ve evliliği bir kurtuluş yolu olarak görmesi. Genellikle de mutsuz oluyorlar böyle kişiler.
1: Evet, çünkü kişi böyle düşündüğü zaman büyük bir beklenti içerisine giriyor aslında. Hı hı. Ve o zaman da hayal kırıklığına uğruyor genellikle, çünkü beklentiler çok yüksek oluyor. Bu anlamda şunu düşünebiliriz: kim bir kişinin kurtarıcısı olabilir ki? Ve ya da kim insanı %100 tatmin edebilir ve bütün karşılanmamış ihtiyaçlarını karşılayabilir? Tabii ki hiç kimse. Ancak Tanrı'nın kendisi kurtarıcı olabilir ve %100 bizi tatmin edebilir. Hı hı. Hristiyanlar olarak yeniden doğuş aşamasında veya öncesinde zaten yaptığımız bir şeydir bu aslında. Bu aşamada, yani biraz önce söylediğim kendi kişiliğimizi tanımamız aşamasından bahsediyorum. Bu aşamada kişinin kendisini fark etmesi, zayıflıklarını, günahlarını, duygusal yoksunluklarını anlaması, yürek tutumunu görmesi ve tüm bunları Rabbin önüne getirerek davranışlarını ve yaşamını yeniden yapılandırması kişinin yaşamında büyük bir fark yaratıyor aslında. O yüzden aslında Hristiyan olarak biz Tanrı'ya geliş sürecimiz biraz böyle oluyor. Kendimizi, hı hı, fark etmemiz, kendi yüreğimizi sınamamız, düşüncelerimizi ve ben kimim ve neye ihtiyacım var? Evet. Bu süreçten geçmiş oluyoruz aslında.
0: Evet, tabii bu da ilişkilere ve bakış açımıza yansıyor.
1: Kesinlikle.
0: İkinci adım olarak da aslında karşıdaki kişinin kişilik özelliklerini tanımak da önemli. Kendimizi tanıdığımız gibi genelde duygusal ilişkilerde kişiler yoğun duygu bulutu içerisinde karşısındaki kişinin kişilik özelliklerine pek dikkat etmiyorlar. Ancak sonradan hayal kırıklığı da çok yaratıyor. Her şey toz pembe, sevince hiçbir sorun da fark edilmiyor ilk zamanlar.
1: Evet, kesinlikle. Genelde de böyle oluyor aslında. Bu da normal bir şey tabii ki. Bu duygular çok güzel duygular. Bunları yok edelim, daha da her şeye gerçekçi bakalım. Bu olmasın, duygularımız var ve bunlar hoş şeyler. Ama aynı zamanda bu duygu bulutunun içerisinde çok fazla fazla kaybolmak da farklı yanılgılara ya da hayal kırıklıklarına sonunda neden olabiliyor. Hı hı. Yanlış seçimler yapabiliyoruz. Bundan dolayı görmeyebiliyoruz. Bunun içinde aday olan kişinin, yani bu duyguların yanı sıra aday olan kişinin değerleri, inancı, hı hı, hayat görüşü, bakış açıları ilişkinin sağlığı açısından çok önemli. Bunlara da daha net bir şekilde bakabilmek. Bunu da tabii ki yeterli zaman içerisinde çeşitli koşullar ve ortam içinde deneyip değerlendirmek gerekir. Sadece baş başa zaman geçirirsek bunu çok iyi anlamayabiliriz. Ama farklı ortamlarda, farklı arkadaşlarla birlikte ya da toplantılarda, farklı yerlerde kişiyi daha iyi değerlendirmek mümkündür. Bu noktada bir şey daha değinmek isterim aslında. Özellikle aday olan kişinin inancı konusunda. Hı hı. Hristiyanlar için Kutsal Kitabın 2. Korintliler 6. bölümünde şöyle der. İmansızlarla aynı boyundura girmeyin. Çünkü doğrulukla fesadın ne ortaklığı, ışıkla karanlığın ne paydaşlığı olabilir? Mesih ile Belial uyum içinde olabilir mi? İman eden ile etmeyenin ortak yanı olabilir mi? Burada da tabii ki yani zaten biraz önce demiştik, yani kişinin değerleri, inancı, hayat, hı hı, görüşü. Burada inancı gerçekten çok önemlidir ve Tanrı'nın sözü çok açık ve nettir aslında burada.
0: Tabii ki iman etmemiş, yani Hristiyan olmayan kişilerle evlenmemesi gerektiğini aslında biraz bakıyoruz, hı hı, Kutsal Kitap'ta. Peki bu aslında Hristiyan olmayan kişilerin değersiz olduğu anlamına mı geliyor? Yani düşman mı sayıyor Hristiyanlık bunu?
1: Hayır, kesinlikle değil. Tanrı herkes ile ilgileniyor ve herkes onun yarattığı, hı hı, kişilerdir. Ve onun kurtuluş çağrısı herkes için geçerlidir. Ancak daha sonra evlilik içinde konuşacağımız gibi evlilikte çiftler tek bir beden olur ve birlikte yürürler. Bu noktada aynı inanca sahip olmayan kişilerin uyum içinde yürümeleri de imkansızdır aslında. Birçok kişi burada yanılgıya düşer. Tamamen tamam, erkek arkadaşım ya da kız arkadaşım benimle aynı inanca sahip değil ama bana karışmıyor. O zaman bu bir sorun değil diye bakabiliyor çiftler. Ama burada konu sadece kiliseye giderek ibadet etmek değildir. Ancak Hristiyanlık bir yaşam biçimidir. Hı hı. Bu da alacağımız kararları, bakış açımızı, hayat görüşümüzü, neticesinde de evliliğimizi ve nasıl bir aile olacağımızı tamamen etkiler.
0: Tabii basit bir konu değil dediğiniz gibi. Öyle görünebilir ama değil. Önemli bir konu. Çünkü alınan kararlardan çocuk yetiştirmeye, yaşam tarzına kadar birçok alanda bakış açısı aynı olmayacaktır. Bu da ciddi sorunlara yol açabilir. Aslında evet, çevremde çok var farklı inançlara sahipler ama bir ortak noktada buluşamıyorlar çoğu zaman. Farklı şekilde çocukları yetiştirme tarzları var farklı inançlardan dolayı. Ve çocuklar da çok arada kalıyor. Biri ibadet yapmak isterken biri evde oturmak ya da gezmek istiyor. Tabii ki değer yargıları da, ahlak yargıları da farklı oluyor. İşte birine göre yalan söylemek hiç sıkıntı değilken diğerine göre bir problem olabiliyor. Tabii çok sıkıntılar var bu konuda. Onun için dikkat edilmesi gereken bir konu gerçekten.
1: Evet, aslında hem bunlar ve bunların üzerine hayat çok dinamik ve her gün hemen hemen çok küçük, ufaklı, ufak, büyük bir sürü karar almamız lazım. Ve o kararlarımız neye göre olacak? Yani bunlar da çok önemli aslında. Evet, çocuk yetiştirmekte bu zorluyor ya da yapacağımız işlerde zorluyor ama alacağımız küçük ya da büyük kararlarda bile aslında çok etkili. Değerlerimiz, inancımız, yani aynı olması ve aynı görüşe sahip olmamız bu konuda da gerçekten çok büyük bir fark yaratıyor diye düşünüyorum. Yani ve bu dinamiği çok bölen bir şey olur eğer değerlerimiz ve inancımız, bakış açımız aynı değilse, o zaman çok çok zorluyor çiftleri ve sürekli bir gerginlik ve tartışma yaratıyor. Çünkü ortak noktada biraz önce dediğiniz gibi buluşmak çok zor oluyor.
0: Evet, aslında Tanrı'nın istediği evlilik de uyumlu ve bir olmak dediniz, siz de ayeti de okudunuz. Birlikte hareket edebilmek, o uyumu yakalayabilmek, dengeli olmak, o esenlik, huzurun olması Tanrı için de çok önemli aslında.
1: Evet, kesinlikle.
0: Evlilikle de aslında Tanrı'yı yüceltiyoruz. Orada o çocukları büyütüyoruz. Bu yüzden Tanrı bu ayrımı istemiyor sanırım, evet, tam olarak. O birlik, beraberliği önemli.
1: Evet, çünkü ilişkide mutlu olmak, mutlu olmamızı istiyor Tanrı ve mutlu olmak için de gerçekten bunlar çok önemli. Aynı şeyde olmak, aynı sayfada olmak ve aynı bakış açısına sahip olmak çok önemli.
0: Tabii ki birçok çift flört aşamasında karşıdaki kişide tekrarlayan olumsuz davranışlar görüyor. Ama neyse bu değişir ya da bir şekilde hallederiz diye de bakıyorlar bu duruma. Nasıl yaklaşmak gerekiyor? Çünkü flört aşamasında işte seçeceğimiz aday ilk başlarda bu sorunlar yavaş yavaş görülüyor. Belki o duygu bulutu biraz daha azaldıktan sonra. Nasıl yaklaşmalıyız böyle bir durumda?
1: Aslında her zaman, yani çoğunlukla böyle şeyler olabilir. Ve olduğu zaman da gerçekten o duygular çok yoğunsa ve bu ilişkiyi bir yönetiyorsa, o zaman bunları görmek de çok zor oluyor. Ya da fark ediyoruz ama o kadar duygular o kadar baskın ki, o zaman bunlarla ilgilenmek ya da ciddiyetini çok önemsemiyoruz belki. Nasıl geçer diye bakıyoruz. Ve bunlar basit konular olabildiği gibi çok ciddi konular da olabilir. Mesela bağımlılıklar, öfke kontrol problemi, kıskançlık, duygu durum bozuklukları ya da farklı psikolojik rahatsızlıklar, şiddet gibi ciddi konular da olabilir. Nitekim evlendikten sonra eş seçiminden dolayı pişmanlık duyan adayların genellikle evlenmeden önce eşlerinde ya da ilişkilerinde var olan problemleri görmezden geldikleri, buna inanç konusu da dahil, eş adayının kişilik özelliklerinden ziyade fiziksel özelliklerine dikkat etmiş olmaları ya da evlilikten gerçek dışı abartılı beklentileri olması görülmektedir.
0: Tabii ki aslında şunu da fark ediyoruz. Bazen duygular da çok önemli. Kıskanılmak hoşlarına gidiyor ve bunu bir sevgi olarak da algılıyorlar.
1: Tabii ki.
0: Kadınlar beni sevdiği için kıskanıyor ya da işte beni sevdiği için bazen fiziksel şiddet uyguluyor. Buna tanık oldum. Çevremde gerçekten çok kaba davranan, sert davranan erkekler vardı sevdiği kişiye ve bunu kadın sevgi gösterisi olarak beni sahipleniyor ya da çok seviyor gibi de algılıyor.
1: Evet.
0: Bu bakış açısı da herhalde çok sağlıklı değil.
1: Kesinlikle, çünkü sevgi bu değil. Yani sevginin anlamına bir kere daha bakmak lazım bu noktada. Sevgi gerçekten nedir? Sevgi, Kutsal Kitap'ta dediği gibi, kaba davranmaz. Sevgi sabırlıdır, şefkatlidir. Evet. Sevginin anlamı çok büyük ve derin aslında. Bizim dünyasal anlamda belki geçmişimizden gelen sevgiyi nasıl gördüğümüz ya da kültürümüzde sevgiyi nasıl algıladığımızla da ilgili olabilir. Ama herkesin gerçekten sevginin anlamını bir kez daha düşünmesi ve gerçek anlamını öğrenmemiz lazım bu noktada belki.
0: Evet, çok güzel konular aslında ama şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Radyo Maranata.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Hristiyanlık hakkındaki sorularınızı soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Programımızın ilk bölümünde son olarak ilişkide tekrarlayan olumsuz davranışlar üzerinde konuşuyorduk. Buradan devam edebiliriz
1: evet.
0: Aslında.
1: Yani biraz önce söylediğimiz gibi kimse kimseyi değiştirmek ve çeki düzen vermek görevini üstlenerek evlenmemeli. Çünkü çiftler bazen onları, özellikle kadınlar belki, erkekleri değiştirebileceklerini, onların evlendikten sonra biteceğini düşünebilir bu olumsuz davranışların. Ama kesinlikle böyle bir beklentiyle bir evliliğe adım atmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz kimseyi gerçekten aslında değiştiremeyiz. Bizler başkasına ebeveynlik yapmak veya onların kurtarıcısı olmak için değil, sevgi ve bağlılıkla hayat arkadaşı olmak üzere evleniyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Çünkü özellikle kadınlarda daha anaç bir

0: Kişinin öfke, kıskançlık, şiddet, bağımlılık gibi sorunlarını bizler değiştiremeyiz tabii ki. Bu sorunları görmezden gelmek de sorunu çözmeyecektir. Bunun tek çözümü bu sorunlara sahip kişinin İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmesiyle olur. İnsanın yüreğini yalnızca Tanrı değiştirebilir. Bu yüzden bu sorunları hafife almamak gerekiyor gerçekten.
1: Evet, yani aslında bu hayatımızda farkındalıkla başlıyor. Hem bizde olan olumsuz davranışlar, olumları da aslında, olumları görmek de tabii ki çok önemli. Olumlu olumsuz bütün davranışlarımızı, kendimizi fark etmemiz ve bu anlamda gerçekten benim yardıma ihtiyacım var mı? Varsa bunu da kabul ederek, yani farkındalık ve kabul etmek. Zaten aslında Tanrı'ya iman etmemiz de böyle oluyor Hristiyanlar olarak. Evet. Yani eğer ben kendimi fark etmiyorsam ve bir yardıma ihtiyacım olduğunu kabul etmiyorsam, o zaman Tanrı bizi zorla çekmiyor.
0: Evet.
1: Zorla bizi değiştirmiyor. Ama biz önce fark etmemiz lazım. Bu hem öncelikle Tanrı ile başlayan ilişkide böyle aslında. Ve daha sonra da başka insanlarla olan ilişkimizde de aynı şekilde. Bizim kendimizi fark etmemiz ve özellikle olumsuz davranışlarımızı, hayatımızda olumsuz giden şeyleri fark edip kabul etmemiz ve bunlar için belki başka insanlardan, belki profesyonel bir destek almak ve aynı zamanda Tanrı'dan destek almak ve iyileşme isteği büyük bir şey, değişim yaratıyor ilişkilerimizde. Hem evlilikte, hem flört ilişkisinde, hem de diğer insanlarla olan ilişkimizde gerçekten çok önemli. Farkındalık ve kabul.
0: Evet, tabii ki insanın hayatının merkezinde Tanrı varsa diğer her şey de o düzen içerisine giriyor. Çünkü Tanrı ile olan ilişkimiz insanlarla olan ilişkimizi çok etkiliyor.
1: Bizi evet, ama Tanrı'ya gitmek için de aynı zamanda kendimizi fark etmemiz
0: tabii,
1: çok önemli.
0: Tabii, ihtiyacımız.
1: Evet.
0: Onu bilmek önemli ve Tanrı'ya ihtiyacımız olduğunu bilmek de gerçekten önemli. Bizi yalnızca Tanrı değiştirecektir.
1: Evet, yani bu anlamda belki yani yanlış eş seçiminde etkin olan başka faktörler de var tabii ki. Hem o tekrarların olumsuz davranışları görmezden gelmek veya evliliği bir kurtuluş yolu olarak görmek dışında, kişinin kendisiyle ilgili olumsuz düşünceleri de bazen yanlış eş seçiminde çok etkin olabiliyor. Ve bunlar neler olabilir? Kişinin kendisini çekici bulmaması, özellikle belki erkekler de olabilir ama belki özellikle bu konuda yine kadınlarda daha çok oluyor diye düşünüyorum. Kendisini çekici bulmaması, sevilmeye layık olmadığını düşünmesi, değersiz hissetmesi veya bu kişiyle evlenmezse bir daha karşısına kimsenin çıkmayacağı fikrine sahip olması. Aslında bu da çok kişide maalesef büyük bir yanılgı olabiliyor.
0: Evet.
1: Bu yüzden de yanlış eş seçiminde etkin oluyor bu fikirler. Ve bunlar nereden geliyor aslında? Sevilmeye layık olmadığını düşünmek, kendini çekici bulmamak, değersiz hissetmek. Aslında ta bizim doğumumuzla birlikte geliyor. Dünyaya geldiğimiz andan itibaren içinde yaşadığımız ortam, birinci derecede önemli olan annenin duygusal ihtiyacımızı karşılaması. Hatta anne karnındayken bile annenin duygusal, fiziksel ve ruhsal sağlığı bizim kendimiz hakkındaki düşüncelerimizde büyük bir rol oynuyor aslında. Ve herkesin 5 temel ihtiyacı var aslında. Koşulsuz sevgi, değer görmek, onaylanmak, takdir edilmek, sınırlar ve güvende hissetmek.
0: Evet.
1: Yani fiziksel veya duygusal veya ruhsal olarak ihmal veya istismar edilmeyeceğine dair güvende hissetmek ve bunlar bizde eksik olduğunda küçüklüğümüzde, o zaman bu daha da büyük bir rol oynuyor kendimizle ilgili olumsuz düşüncelerimiz hakkında. O zaman bu değerleri nerede arıyoruz? Bu değerleri başkasının bize sağlaması, yani belki çocukluğumuzda sağlanmamış şeylerin temel ihtiyaçları bu sefer belki bir erkekte veya bir kadında arıyoruz ve bulmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten bunlar bizim için bir ekmek ve su gibidir. Yani yaşamamız için, duygusal sağlığımız için çok önemlidir. O zaman bunları da kişinin fark etmesi bir flört içerisine, ilişkisi içerisine girmeden çok önemli. Bende bunlar eksik mi? Eksikse bunu kim tamamlayabilir? Kiminle? Yani birisi tamamlayamaz. Yani destek olur, evet. Gerçekten birbirimize ihtiyacımız var. Gerçekten çift olmak çok güzel bir şey. Çok güçlüdür. Hı hı. Çok güçlü bir ilişkidir. Ama bir kişi tamamen bu ihtiyaçları karşılayamaz. Eğer karşılamasını bekliyorsak

0: biraz önce dediğimiz gibi abartılı bir beklenti içine girmiş oluruz ve hayal kırıklığına uğrarız. O açıdan da bunları da farkında olmak çok önemlidir. Ama şunu söyleyebiliriz, dinleyiciler arasında böyle bebekliğinde sağlıklı bir ortamı olmayan, bu ihtiyaçları karşılanmamış kişiler varsa tabii ki bu umutsuz bir durum değildir. Ama fark etmemiz çok önemlidir. Ve bu misyonu başka bir kişinin karşılamasını beklemek sadece hayal kırıklığına uğratır. Bunu farkında olmak lazım.
1: Evet. Tabii ki bu tür duygular içerisinde olan insanlar vardır ama yine de umutsuzluğa kapılmasınlar. Çünkü Kutsal Kitap'ta, İncil'de 2. Korintliler 5:17'de diyor ki bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur diyor. Bu nedenle İsa Mesih'e iman ettiğimizde yeni biri oluruz. Rabbin sevgisi bizleri değiştirir, yeniler, tazeler, teselli eder ve bizi yeni bir yaratığa dönüştürür.
0: Evet.
1: Onun için umutsuz olmamak lazım. Mesih'te o şifayı aramak lazım Tanrı'yla birlikte.
0: Kesinlikle. Ve yeniden doğuşa sahip Hristiyanlı olarak hayatımızda alacağımız herhangi bir karar için Rabbi nasıl danışıyorsak aslında, ki Hristiyan yaşam öyledir. Sadece yani ibadet etmek, pazardan pazara kiliseye gitmek değil ama yaşam biçimidir. Ve her kararımızda Tanrı, çünkü bizim her şeyimizle ilgileniyor. Yani başımızda kaç tane saç teli olduğunu bile bilen Tanrı, hayatımızda alacağımız ufak büyük her kararla ya da her durumla ilgileniyor aslında. Onun ilgilendiği durumlar sadece büyük şeyler değildir ama her şeyin içerisindedir Tanrı yaşamlarımızda. O yüzden biz de Hristiyan olarak nasıl hayatlarımızda her karar için Rabbin isteğini arıyorsak, danışıyorsak, çok ciddi bir karar olan, hayatımızı değiştirecek olan evlilik için, evlilikteki aday konusunda da danışmalıyız aslında. Evet. Hem bizim kendimizi fark etmemiz, hem de karşıdaki kişiyi farklı ortamlarda gözlemlememiz, yanı sıra Rabbin isteğini aramak da dua ederek çok önemli. Onun yüzünü aramak, bu konuda sağlıklı karar veriyor muyum, gerçekten bu kişi midir diye. Çünkü her iyi insan, her hoş vakit geçirdiğimiz insan, hatta her Hristiyan bile bizim için doğru aday olduğu anlamına gelmez.
1: Evet, kesinlikle öyle. Tabii ki bunu yalnızca Rab bilir ve iman ettiğimizde aslında Tanrı ile o ilişkiyi kurduğumuzda biz onun sesini duyabiliriz, onun yönlendirilişini kabul edebiliriz ve yaşamımızı Tanrı'ya verdiğimizde aslında kendi yaşamımız için en iyi şeyi yapmış oluyoruz bizler de.
0: Evet, o her adımımızda biz ona gittiğimiz sürece bizi yönlendirecektir. Ve onun için sevgili olmadan, arkadaşlık içerisinde kişiyi tanımaya çalışırken mümkünse dua ederek Tanrı'nın bizim için olan isteğini sormak önemli. Çünkü büyük resmi gören o. Biz belli bir kısıtlı bir sürede bir kişinin yüreğini tam olarak anlayamayız.
1: Evet.
0: Kişinin geçmiş yaşantısı hakkında ufak tefek bilgileri edinsek bile her şeyi bilemeyiz. Çünkü bizim de aslında geçmişimizden unuttuğumuz şeyler var. Yani sürekli hatırlamıyoruz, bilinçaltına itiyoruz ve unutuyoruz ama belli dönüm noktalarında onlar ortaya çıkıyorlar. O zaman iki kişinin birbirini bu anlamda mükemmel bir şekilde tanıması mümkün değil. İsteriz bazı kişiler 10 yıl flört ediyorlar ama sonra evlendikten sonra 1 yıl içerisinde boşanıyorlar. Böyle de çok var maalesef. O yüzden zaman birbirimizi tanımak için bazen yeterli değil gerçekten. Yani onu bilemeyiz. O yüzden bu noktada Tanrı'nın önderliğini ve onun isteğini aramak ve ona danışmak çok çok önemli.
1: Evet. O zaman kişi kendisinden biraz önce bahsettiğimiz olumsuz ve yanlış düşüncelerin olmadığını görüyorsa ve aday ve ilişkiyle ilgili diğer konulardan da eminse, sonraki adım aday çiftin evliliğe dair beklentilerini gözden geçirmesi mi olmalı?
0: Evet, bu bütün bu süreci sağlıklı bir şekilde sona getirebiliyorsak, olumsuz davranışlar olmadığını eminsek, kendimizi fark ettiysek veya aday kişinin inancı, değerleri, bakış açısı içinde bizimle uyum içerisindeyse, bir sonraki adım evliliğe giden süreç olur. Ama fark ettiğim kadarıyla ben de yaptığım danışmanlıklarda özellikle flört eden ve ciddi bir ilişki içinde olan çiftler bu noktada çok şey kaçırabiliyorlar. Yani belki oraya kadar sağlıklı bir şekilde gelebiliriz. Birçok şeyi değerlendirmiş olabiliriz ve uyum içerisinde olabiliriz. Ama Bu evlilik konusunu ciddi anlamda konuşmaya başladıktan sonra da konuşabileceğimiz çok konular var. Ve evet, bu da sağlıklı evliliği, yani ilk yıllar her zaman zordur. Tabii ki yine bir şeyler ortaya çıkacaktır ama daha az sarsıntı olur. Onun için bu aşamada ne kadar çok şey konuşursak o kadar sağlıklı ve verimli olur diye düşünüyorum. Ve bu aşamada eğer nelere bakılması gerektiğini bilmeyen kişiler varsa, belki evlilik öncesi danışmanlıklar var şimdi. Hem Hristiyan olarak kilisede de bu danışmanlıklar sunuluyor, ya da profesyonel olarak bu sadece bu işi yapan, evlilik danışmanlığı veren kişiler de evlilik öncesi danışmanlıklar verebiliyor. Bu anlamda da yardım alınabilir eğer bilinmiyorsa.
1: Evet, nelere dikkat etmek gerekiyor aslında bu aşamada, birkaç adım sayarsak?
0: Belki şöyle bir şey, çok şeyler var gerçekten ama belli başlı şeylere değinecek olursak. Öncelikle kişinin geçmişten gelen psikolojik veya fiziksel bir rahatsızlığı varsa, samimi bir şekilde gerçekten hiç çekinmeden karşıdaki tarafa bildirmesi gerekir. Bazen kişilerin adaylardan bir tanesinin böyle bir şeyi var, psikolojik veya fiziksel bir rahatsızlığı, ama diğer kişi, evlendiği kişi onu evlendikten sonra öğreniyor. O zaman bu çok etik değil, doğru değil. Çekinmeden kişinin bunu evliliğe giden adım aşamasında, belki flört döneminde değil ama ciddilerse o zaman bu aşamada en azından söyleyebilirler. Ve vizyonları hakkında konuşabilirler. Biraz önce, yani programımız boyunca uyum hakkında konuştuk. Değerlerin, inancın, bakış açıların uyumu hakkında. Vizyonlar da bunun büyük bir parçası. Bizim vizyonumuz uyuşuyor mu? Biz nasıl bir hayat yaşamayı arzuluyoruz gelecekte? O anlamda da adayların bu konuları da konuşması çok değerli. Ayrıca çocuk sahibi olmak, kaç çocuk sahibi olmak istiyoruz, çocuk sahibi olmak istiyor muyuz, bu konular. Hem de bütçeyi nasıl yönetecekleri. Bunlar da çok önemli. Roller, bütçe, daha birçok konu olabilir. Çünkü bütçe diyorum, çünkü bu da evlilik ilişkisinde konuşacağız ama bu noktada çok önemli. Çünkü özellikle kültürümüzde bütçe erkeğin kontrolünde olan bir şey. Tamam, şimdi çalışan kadın sayısı çok fazla. Evet. Ama yine de genel olarak bütçe sanki çoğunlukla erkeğin kontrolünde. Ama kadın bundan habersiz, yani tamam, eve net olarak ne kadar geliyor, nasıl harcamalıyız, giderlerimiz neler ve biz nerelere harcayabiliriz. Yani birlikte bir bütçe yapmak budur aslında. Sadece geliri bilmek de yeterli değil ama giderler konusunda da birlikte karar vermek çok önemli. Bu da bu aşamada konuşulabilir çünkü evlendikten sonra çok ciddi sorunlara yol açabilen bir konu. Kadının genelde haberi olmadığı için bu sorunlar yaratabiliyor. Yatırım yok bazen, ya da erkek için sorun olabiliyor. Kadına erkek diyor ki, aa, para nereye gidiyor? Sen ne kadar harcıyorsun? Niye harcıyorsun? O anlamda gerçekten bir gelir gider tablosu oluşturmak, bütçeyi birlikte iki tarafın da bilmesi, iki tarafa da açık olması bu anlamda çok önemli. Bu da bu aşamada konuşulabilir. Bakış açıları nasıl? Bunu ortak yapabilirler mi diye. Bu da bu aşamada konuşulabilen konulardan bir tanesi. Ama daha birçok konu olabilir tabii
1: ki. Evet, tabii ki bununla ilgili bir program serisi hazırlıyoruz zaten. Flört olsun, evlilik ilişkisi, kadın ve erkeğin bakış açısıyla. Uzun bir program yapacağız bununla ilgili. Şimdi aslında süremizin sonuna geldik. Çok keyifli bir sohbetti. Umarım dinleyicilerimiz de keyif almıştır. Bütün program boyunca aslında evlilik öncesinde nasıl seçebiliriz eşimizi, ona baktık. O uyumu, birlikteliği, inançların, değerlerin ne kadar önemli olduğunu da konuştuk. Umarım keyifli bir sohbet olmuştur dinleyicilerimiz için de.
0: Umarım.
1: Teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: Adresi ve daha fazlası radyomarnata.com'da sizlerle.
1: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomarnata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor.

0: Sevgili Radyo Maranta dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere yazabilirsiniz. Eğer bizi henüz takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Bugün Yuhanna 8:58 ayetleri üzerinde konuşacağız. Bu ayette İsa size doğrusunu söyleyeyim, İbrahim doğmadan önce ben varım dedi. Bu ayetler üzerinde duracağız ve İsa Mesih'in kimliğini anlamaya çalışacağız. Bu sözleri anlamaya çalışacağız. Şöyle bir soruyla başlamak istiyorum ben pastörüm. Bu ifadeyle İsa Mesih bizim anlamamızı istediği şey nedir?
1: Yuhanna 8. bölümde İbrahim peygamberin adı 9 kez geçiyor. İbrahim peygamberin soyundan gelen Yahudiler ile İsa Mesih arasında bir diyalog var. Aslında diyalog değil, bir atışma da var. Yani diyalog içinde atışma var demek daha doğru olacak diye düşünüyorum. Ve demek ki İbrahim peygamber kullanıldığına göre ve İsa Mesih bunu kullandığına göre eski antlaşmayla bir bağ yapmaya çalışıyor. Yani toplumumuzda Tevrat olarak bilinen bölümle bir bağ yapmaya çalışıyor. Ve orada kendilerini dinleyenleri kendisini tanımaları için, yani gerçek kimliğiyle tanımaları için sözler söylüyor. Ve başlık da çok ilginç aslında kutsal kitapta bölümler ayrılırken. İbrahim'in çocukları, iblisin çocukları diyor. Yani bunu söylediği zaman, yazıldığı zaman, bu söylendiği zaman ve başlık olarak da yazıldığı zaman, yani İbrahim'in çocukları Tanrı'dan gelen çocuklar anlamında kullanılıyor. İblisin çocukları için de zaten bir yorum yapmak gerekmiyor. Ve İsa şöyle konuşuyor. Kendisine iman etmiş olan Yahudilere, eğer benim sözüme bağlı kalırsanız gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak dedi. Gerçek Tanrı'dır. Ve onları kurtaracak, günahın yargısından kurtaracak olan da yine Tanrı'nın kendisidir. Ama ne diyor onu dinleyenler? Biz İbrahim'in soyundanız diye karşılık verdiler. Hiçbir zaman kimseye kölelik etmedik. Nasıl oluyor da sen özgür olacaksınız diyorsunuz? İsa da devam ediyor. Size doğrusunu söyleyeyim, günah işleyen herkes günahın kölesidir. Yani ne demek istiyor? Sizler günahkarsınız, günah işliyorsunuz ve bu günahı işlediğiniz için de günahın kölesisiniz. Yani özgür değilsiniz. Köle ev halkının sürekli üyesi değildir. Ama oğul sürekli üyesidir. Bunun için oğul sizi özgür kılarsa gerçekten özgür olursunuz. İbrahim'in soyundan olduğunuzu biliyorum diyor İsa Mesih. Yine de beni öldürmek istiyorsunuz. Yani fiziksel soyu ifade ediyor. Yani o soydan geliyorsunuz diyor. İbranisiniz diyor. Ama öldürmek istiyorsunuz. Çünkü yüreğinizde sözüme yer vermiyorsunuz. Yani gerçek anlamıyla Tanrı'nın İbrahim peygamberde hazırladığı o kurtuluş tasarısını göremiyorsunuz diyor. İşte senin soyun aracılığıyla bütün uluslar kutsanacak diyor yaratılış bölümlerinde. Tanrı İbrahim peygambere bir vaat veriyor. Ama fiziksel soy da var. Ama aynı zamanda ruhsal bir soyu da var aynı vaatin içerisinde. Ve sonra İsa burada ben babamın gördüklerini söylüyorum. Siz de babanızdan dediğinde şeytandan diyor işittiklerinizi yapıyorsunuz. Çok ağır bir söz söyledi aslında onlara.
0: Evet, biraz ağır bir söz.
1: Ama ne yapıyor onu dinleyen Yahudiler? Ne diyor? Bizim babamız İbrahim'dir diye karşılık verdiler. Yani hem fiziksel hem ruhsal soyundan olduklarını düşünüyorlar. Yaptıkları iyi işlere bakarak öyle düşünüyorlar. Ama İsa diyor ki İbrahim'in çocukları olsaydınız İbrahim'in yaptıklarını yapardınız. Ne yaptı İbrahim Bey? İman etti. Yani Tanrı kendisine bir vaat verdiği zaman, kendisini çağırdığı zaman İbrahim peygamber iman etti. Şimdi ben buradayım diyor Tanrı'nın sözü olarak, yani ışık olarak. Ben sizinle konuşuyorum. Ben size anlatıyorum ama siz bana inanmıyorsunuz diyor. İman etmiyorsunuz diyor. Evet. Bunu anlatmaya çalışıyor. Ve siz babanızın yaptıklarını yapıyorsunuz. Yani yine şeytana gönderme yapıyor. Bu defa biz zinadan doğmadık dediklerinde, yani ruhsal bir zina ve tanrı, yani putperestlere tapmadık, putperest olmadıklarını ifade etmeye çalışıyorlar. Bir tek babamız var, o da tanrıdır. Ve farkındaysanız Yahudiler de babamız olarak Tanrı'ya sesleniyorlar. Evet, İsa birçok duasında bunu kullanıyor. Çok kişi baba kavramının İncil'de geçtiğini düşünür ama eski antlaşmada bir temeli var. Yani Yeşaya'da da kullanıyor. Yahudiler de bunu biliyordu. Ve onlar da baba diye sesleniyorlardı. Sonra İsa, Tanrı babanız olsaydı beni severdiniz diyor. Yani eğer öyle olsaydı, gerçekle Tanrı'yla diri yaşayan bir ilişkiye sahip olsaydınız beni severdiniz. Çünkü ben Tanrı'dan çıkıp geldim, kendiliğimden gelmedim. Beni o gönderdi. Söylediklerimi neden anlamıyorsunuz? Benim sözümü dinlemeye dayanamıyorsunuz da ondan. Neden? Siz babanız iblistensiniz. Yani yine aynı noktaya dönüyor. Aslında İsa Mesih çok ağır konuşuyor onunla. Ve diyor, siz babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildi. Kim? Şeytan. O gerçeğe bağlı kalmadı çünkü gerçek yok. Ve yalan söylüyor ve insanları aldatıyor ve Tanrı'ya düşman yapmak istiyor. Ama İsa diyor ki, ben gerçeği söylüyorum. İşte bunun için bana iman etmiyorsunuz. Yani yalan ve gerçek arasında bir savaş var. Evet. Yani gerçek anlamıyla bir ruhsal savaş var. Ve şunu söylüyor. Hanginiz bana günahlı olduğumu kanıtlayabilir? İsa burada bir iddiada bulunuyor. Çünkü Adem ve Havva'dan sonra bütün insanlar günahlı doğdu. Ama İsa diyor ki, ben günahlı değilim. Farklı bir iddiada da bulunuyor. Demek ki bir kişi günahsızsa Tanrı olması lazım. Yani günah taşımayan tek varlık Tanrı'nın kendisidir. Ve gerçeği söylüyorsam neden bana iman etmiyorsunuz? İşte yani hep dönüp dolaşıp iman etmek konusuna İsa Mesih bağlıyor. Eğer Tanrı'dan olan, Tanrı'dansanız, yani Tanrı'dan olan Tanrı'nın sözlerini dinler. İşte siz de Tanrı'dan olmadığınız için dinlemiyorsunuz. Bugünkü dünya da öyledir. Ve biz bu konuşmaya baktığımız zaman çok gergin bir ortam olmalı. Yani var zaten, çok belli oluyor. Şeytan cin atışması devam ediyor. Ve sonunda İsa Mesih şöyle diyor. Yani Yahudiler ona önce soruyorlar. Sen cin çarpmış bir Samiriyelisin demekte haklı değil miyiz? İsa da onlara, ben cin çarpmadı dedi. Ben babamı onurlandırıyorum ama siz beni aşağılıyorsunuz. Ben kendimi yüceltmek istemiyorum ama bunu isteyen ve yargılayan biri vardır. Size doğrusunu söyleyeyim ki bir kimse sözüme uyarsa ölümü asla göremeyecektir.
0: Evet,
1: İşte burada İsa Mesih kendisinin yine diri yaşam veren Tanrı olduğunu ifade ediyor. Yahudiler yine anlamıyorlar ve yine olumsuz konuşuyorlar. Bütün peygamberler öldü, İbrahim öldü. Sen ama diyor, ölümü tatmayacak diyorsun. Yani nasıl olacak? Demek ki çok kısıtlı düşünüyorlardı. Ve sonuçta, yani burasını bağlarsak, İsa şu karşılığı veriyor. Eğer ben kendimi yüceltirsem yücelemiştir. Beni yücelten Tanrımız diye çağırdığınız babamdır. Siz onu tanımıyorsunuz ama ben tanıyorum. Neden tanıyor? Çünkü babam aynı öze sahip.
0: Evet, aynı öze sahip.
1: Onu tanımadığımı söylersem sizin gibi yalancı olurum. İsa diyor, yani sizin gibi olmak istemiyorum. Ama ben onu tanıyor ve sözüne uyuyorum. Babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu. Gördü ve sevindi.
0: Evet.
1: İşte o zaman burada, yani ben İbrahim'den önce de varım sözünden önce bunu söyledi ve Yahudiler yine anlamadı. Ama İsa Mesih bu sözde durduğunda şu vardı ki, İbrahim peygamberden önce var olması demek ezeli, başlangıcı olmayan anlamına geliyor. Ve o zaman onların biraz nasıl diyeyim, gözleri açıldı ama yine de tanımak istemedi.
0: Evet, onun aslında sonsuzluğu, ezeli olmasına bir öyle bir vurgu yapıyor. Peki Mesih'in sonsuzluğu aslında neye işaret ediyor? Nasıl anlamaları gerekiyordu? Gerçi daha farklı anladılar ama biz bundan ne anlamalıyız sonsuz olmasından?
1: Yani onun Tanrı olduğunu anlamalıyız, Rab olduğunu anlamalıyız. Yani uluhi kimliğiyle kabul etmeliyiz. Ve kelam olarak kendini açıkladığı için eğer bu kelam konusunu anlayabiliyorsak Mesih'in de Rabliğini anlamış oluyoruz. Yuhanna 1. bölümde başlangıçta söz vardı, söz Tanrı'yla birlikteydi ve söz Tanrı'ydı dediğinde aslında sözün hep var olduğunu söylüyor. Mesih de onu söylüyor. Yani ben kelamım diyor. Tamam, insan bedenim var. Yani insan bedenim var. Ama tam kelamın doluluğu da bende var. Bu kelamın doluluğu ne yapıyor? Onu Tanrı yapıyor ve söylediği sözler Tanrı'nın sözleridir. Yani vahiy kavramına baktığımız zaman, yani Tanrı peygamberlere bir vahiy verdiğinde sürekli vahiy de içlerinde olmuyor. Yani vahiy veriyor, konuşuyorlar. Yani dönem dönem oluyor, belli durumlara bağlı olarak oluyor. Ama İsa Mesih vahiyi tamamını sürekli kendi üzerinde taşıdı. Bu nedenle Rab oluyor. Hatta şöyle diyor vahiy 1:8 ayetinde, var olan, var olmuş ve gelecek olan, her şeye gücü yeten Rab Tanrı, Alfa ve Omega benim. Yani başlangıç ve sonum benim diyor. Ve vahiy kitabının sonunda 22. bölüme geldiğimizde 12-13 ayetlerde de şunu diyor. İşte tez geliyorum, vereceğim ödüller yanımdadır, herkese yaptığının karşılığını vereceğim. Alfa ve Omega, birinci ve sonuncu, başlangıç ve son benim. Tevrat bölümlerinde kendini ben benim, Yahve olarak açıklayan sonsuz Tanrı'nın adını İsa Mesih kendisi için kullanıyor ve kendisinin de Tanrı olduğunu söylüyor. Daha sonra İsa Mesih göğe yükseldikten sonra kutsal ruhun yönlendirişiyle elçi Pavlus şunu yazdı. Görünmez Tanrı'nın görünümü bütün yaratılışın ilk doğanı odur. Yani yaratılış üzerinde egemendir. Nitekim yerde ve gökte görünen ve görünmeyen her şey, tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar onda yaratıldı. Her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı. Her şeyden önce var olan odur ve her şey varlığını onda sürdürmektedir. Yani İsa Mesih hep var ve bunun varlığını kendisi söylüyor. Yaptığı işler onun Rabliğine tanıklık ediyor. Ve daha sonra gelen elçiler de yine onun hep var olduğunu söylüyor. O zaman şimdi sevgili dinleyicilere söylemek istiyorum. Yani siz bu konuşmayı dinlediğinizde İsa Mesih'i gerçek kimliğiyle tanıyor musunuz? Yani toplumumuzda sorduğumuzda çok kişi diyor evet onu kabul ediyorum. Onu bir peygamber olarak kabul ediyorum. Yani 100 kişiye sorsak belki en az 80 kişi der evet onu peygamber olarak kabul ediyorum. Ama gerçek kimliğiyle kabul ediyor musun? İncil'de anlatıldığı gibi kabul ediyor musun? İsa Mesih'in burada söylediği sözlere göre kabul ediyor musun? Eğer bu sözleri böyle kabul etmiyorsa kişi, yani İsa Tanrı'nın sözlerini yazdığı şekilde kabul etmiyorsa, İsa Mesih'in söylediği sözleri kabul etmiyorsa, onu gerçek kimliğiyle tanımıyor o zaman.
0: Evet.
1: Ve bu program aracılığıyla belki onlara bir fırsat olacak. Yani dinleyiciye bir fırsat olacak. Eğer araştırmak isterlerse, yani bugün internet aracılığıyla birçok kuruluşta iletişim içinde olabilirler. Yani Hristiyanlık nedir diye yazsalar birçok başlık çıkacak. Sanırım sizlere de sorabilirler.
0: Evet tabii bizlere de sorabilirler.
1: Tabii
0: sizlere
1: de sorabilirler. Yani Radyo Maranata'yı arayıp sorabilirler daha çok. Anlamak istiyorlarsa.
0: Evet, tabii ki bir İncil alarak da okumaya başlarlarsa eğer aslında İsa Mesih'in ağzından çıkan o sözleri de görmüş olacaklardır. Şimdi bu bölümün tamamını aslında okuduğumuzda bazı ifadeler var. İşte sen atamız İbrahim'den daha mı üstünsün diye bir soru da soruluyor. Başka bir ayette babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu, gördü ve sevindi diyor. Bu ayetlere baktığımızda İsa Mesih İbrahim'den ve peygamberlerden daha üstün müdür? Bu soruyu sormak istiyorum aslında.
1: Evet, yani üstünlük dediğimiz aslında hiç benzemez. Tabii ki benzemediği için de onlardan üstündür. Nereden bunu biliyoruz? Bütün peygamberler öldü. Ama İsa Mesih günahın yargısını üstlenmek için ölüp dirildikten sonra göğe yükseldi. Yani bunu yaşamış, deneyim etmiş bir peygamber yok. O zaman İsa Mesih farklı onlardan ve yine kendisi de söylediği gibi günahları bağışlama yetkisi vardı. Kim günahları bağışlayabilir? Benim bildiğim hiçbir peygamberin böyle bir iddiası yok.
0: Evet.
1: Yani günahı üstlenmek gibi bir iddiası yok. Yine başlangıcı ve sonu olmadığı gibi bir iddiası da yok.
0: Evet.
1: Yani İbrahim peygamber gibi bütün peygamberler öldüler. Ama İsa Mesih ölmedi ve bugün de yaşıyor. Ve İbrahim peygamberin sevinmesi aslında yaratılış 12. bölüm 1-3 ayetlerde aldığı vaade dayanıyor. Rab ne dedi ona? Rab Avram'a ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git dedi. Seni büyük ulus yapacağım, seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım, bereket kaynağı olacaksın, seni kutsayanları kutsayacak, seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak.

0: Gerçek müziğin adresi.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
2: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
3: Dünyaya gözlerimizi açtığımız ilk andan itibaren öğreniyoruz. Gözlemleyerek, işiterek, deneyimleyerek. Öğretmenimiz bazen ailemiz oluyor, bazen çevremiz, bazen okulumuz, bazense kelimelerin arasından bize seslenen bir yazar. Peki ya Tanrı bize bir şeyler öğretmek istiyor mu? Onun biz insanlık için bir tasarısı var mı? Gelin hep birlikte Tanrı sözü ışığında Tanrı'nın biz insanlığa neler öğrettiğine bakalım. Tanrı Öğretisi programı Radyo Maranata'da. Tanrı Öğretisi programı yayın günü ve saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yuhanna 8:58 ayetleri üzerinde konuşuyoruz. İsa size doğrusunu söyleyeyim, İbrahim doğmadan önce ben varım dedi ayeti üzerinde duruyoruz. Aslında ilk bölümde İsa Mesih'in sonsuz olduğuyla ilgili konuştuk ve bu sonsuzluğu onun Tanrı olduğunu gösterdiğini ve bu yönüyle aslında İbrahim ve tüm peygamberlerden daha üstün olduğu üzerinde durduk. Şimdi kaldığımız yerden devam etmek istiyorum ben hemen. Tabii ki İsa Mesih'in tanrısal yönünü burada görebiliyoruz. İbrahim'den önce bile var olması onun sonsuzluğunu işaret ediyor. Peki bir insan İsa Mesih Rab ve kurtarıcı olarak kabul edebilir, iman edebilir. Bu anlamda o zaman Tanrı ile aslında o kişisel ilişki kurmuş da oluyoruz. Tanrı'nın varlığı bize ne getiriyor? Bu noktada biraz durabiliriz belki. Tanrı'nın hayatımızdaki varlığı aslında ne getirmiş olacak bizler için?
1: Evet. Şimdi bu program serisinde daha ayrıntılı değindiğimiz birkaç konu var. Örneğin Tanrı yaşam kaynağıdır dedik. Sonra İsa diriliş, yaşam ve benim diyor. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Ve soruyor, buna iman ediyor musun? Demek ki öncelikle Tanrı'nın varlığı bize yaşam veriyor.
0: Evet. Yani
1: bizler bir yaşam alıyoruz İsa Mesih'ten ve Tanrı'yla barışmış oluyoruz. Aynı zamanda gerçekle yaşıyoruz ve bu gerçek kaybedilecek bir şey değildir. Yani gerçekle yaşamanın sonu esenliktir. Yani insan yalancı bir dünyada yaşıyorsa, yani gerçeklerden kopuk bir durumdaysa, sonuçta bunlarla yüzleşiyor ve esenliğini kaybediyor. Günümüz insanın huzursuzluğunun nedeni kaybedilmiş esenliktir. Bu esenlik hem fiziksel sağlık ile ilgili hem de ruhsal sağlık ile ilgili oluyor. Yani tam anlamıyla bütünüyle iyi olamıyorlar. Ve İncil'de özellikle de mektupların son bölümlerinde esenlik kaynağı Tanrı hakkında yazılır. Yani şöyle yazıyor 2. Korintliler mektubunun sonlarında 13. bölüm 11. ayette. Son olarak hoşça kalın kardeşlerim. Yaşantınızı düzeltin, çağrıma kulak verin. Düşüncelerinizle birlik olun. Esenlik içinde yaşayın. Sevgi ve esenlik kaynağı olan Tanrı sizinle birlikte olacaktır. Nasıl birlikte olacaklar? İsa'nın dediği gibi, yani buna iman ediyor musun? Yani bana iman ediyor musun? Bana iman eden yaşayacak, esenlik içerisinde olacak. Yani eğer bir kişi Tanrı ile doğru bir ilişki içerisinde değilse Tanrı'nın huzurunda olamaz. Tanrı'nın huzurunda olamadığı için de esenlik içerisinde olamaz. İşte bu durumda esenlik kaynağı İsa Mesih'e iman etmekten geçiyor. Yani onun sözlerine, onun bizim günahlarımızı üstlenmek için ölümüne ve dirilişine iman etmekten geçiyor. Biz böylece Tanrı ile barışıyoruz. Yaşayan Tanrı ile birlikte şimdiden sonsuza dek yaşamaya başlıyoruz.
0: Evet, dediğiniz gibi aslında daha şimdiden buna iman yoluyla sahip olmak gerçekten çok etkileyici ve yaşamın kaynağını

0: Tanrı'na yakın olmak, çünkü Tanrı'nın varlığı zaten bize yaşam veren, esenlik, huzur veren bir durum. Ve daha bu dünyada yaşarken iman yoluyla Tanrı'nın varlığına yakın olmak, onun içimizde olması sözü bize gerçek esenliği, huzuru verecektir. Çünkü dünyanın verdiği huzur, esenlik çok geçici, çabuk değişebilen bir şey. Ama Tanrı'dan gelen esenlik, umut, sevinç o kalıcı ve tatmin eden bir durum oluyor. Ben aslında şununla devam etmek istiyorum. Ben çok duydum bununla ilgili sorular. Eski Ahit'te İsa Mesih'i görebiliyor muyuz biz? Çünkü İbrahim'den de bahsettik
1: Evet.
0: biraz bu noktada. Eski Ahit'i okuduğumuzda İsa Mesih'i görebiliyor muyuz biz? Yoksa sadece İncil'de mi İsa Mesih var?
1: Yani eski ahit, yani toplumumuzda Tevrat olarak bilinen kitapta İsa Mesih ile ilgili yüzlerce alıntı var. Ve bunun aslında iki ayrı kitap yok. Yani tek kitap var kutsal kitapta. Yani yaratılış birbirde başlıyor. Tanrı başlangıçta yeri ve göğü yarattı diyor. Ve vahiyin son bölümlerinde İsa'nın geleceğinden söz ediyor. Yani bütün hepsi tek bir kitaptır. Ve
0: Aslında bizim toplumumuzda sanki her kitap başka bir peygambere geldi ve ona göre aslında öğretiliyor. Ben öyle öğrendim. Tevrat baktığımız zaman işte Musa'ya, işte Zebur, Davut'a gelen bir kitapmış gibi ve İncil İsa Mesih'e gelen bir kitapmış gibi. Ama aslında bir bütün bu kitapların hepsi birbirini tamamlayan bir durum.
1: evet, doğru. Yani sadece o peygamberin ümmeti diye bir şey de yok. Zaten Tevrat'taki peygamberliklere baktığımızda İbrahim peygamberden başlıyor. Yani İsa Mesih'e kadar geçen peygamberler Tanrı'nın halkından, yani İbrahim peygamberin soyundan gelenlerden çıkıyor ve onlar peygamberlik ediyorlar. Bir de yani kutsal kitap böyle parça parça bir kitapsa bir anlam bütünlüğü olmayacak. Bu açıdan da kutsal kitap yaratılış bölümünden vahiy bölümüne kadar bütün bir kitaptır ve hala geçerlidir. Ve İsa Mesih ile ilgili tanıklıklar da bu eski antlaşmada yer alıyor. Yani Tevrat bölümlerinde yer alıyor. Peygamberlerin verdiği tanıklıklar var. Yani buralarda yer alıyor. Yine kişilerin yaptığı konuşmalarda bunları görüyoruz. İsa Mesih, yani bir Mesih beklentisi var. Ben iki örnek seçtim bu konuda. Tevrat bölümlerinden bir tanesi Yeşaya 53. bölüm. Bu bölüm Mesih ile ilgilidir ve İncil'de İsa Mesih'in hayatı ile ilgili, özellikle ölüm ve dirilişi ile ilgili birçok ön bildiri içerir. Yeşaya peygamber İsa Mesih'ten 700 yıl kadar önce yaşadı ve 700 yıl kadar önce yaşayan bir peygamber Mesih'in geleceğine tanıklık veriyor, vahiy yoluyla bir tanıklık veriyor. Ve oradaki birkaç ayeti okursam, verdiğimiz habere kim inandı, Rabbin gücü kime açıklandı? Yani demek ki bir haber veriyor ama insanlar inanmıyor. Sonra bu gelecek Mesih ile ilgili şunu diyor: aslında hastalıklarımızı o üstlendi, acılarımızı o yüklendi. Biz ise Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık. Yani bizlerin günahlarının da yükleneceğinden söz ediyor. Yine ilerleyen ayetlerde ona kötülerin yanında bir mezar verildi ama öldüğünde zenginin yanındaydı. Çarmıha gerildiğinde yanında iki suçlu vardı ve öldükten sonra Armatyalı Yusuf onun ölü bedenini alarak kendi mezarına götürdü. Ve şöyle de diyor: ne var ki Rab onun ezilmesini uygun gördü, acı çekmesini istedi. Canını suç sunusu olarak sunarsa soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak. Rabbin istemi onun aracılığıyla gerçekleşecek. Canını feda ettiği için gördükleriyle hoşnut olacak. Doğru kulum kendisini kabul eden birçoklarını aklayacak. Çünkü onların suçlarını üstlendi. Tam bir müjdedir bu. Yani İsa Mesih'in ölüm ve dirilişiyle insanların bağışlanacağını, günahlarının kalkacağını ifade eden tam bir müjdedir. Ve bunu söyleyen Yeşaya peygamber İsa Mesih'ten 700-750 yıl kadar önce yaşadı. Yine Mezmurlar kitabı, yani toplumumuzda Zebur olarak biliniyor. Bu kitapta da yazılan bir mezmurda şunu diyor: Rab efendime, ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur diyor. Yani burada Kral Davut, Kral Davut efendime, Rab efendime dediğinde, o zaman demek ki kime sesleniyor? Evet, Rab, Rab Yahve. Ama efendi, evet. Efendi kim? İşte efendi burada İsa. Yani Davut peygamberde daha sonra kendisinden gelecek olan kişinin, daha sonra kendisinden sonra gelecek olan kişiye iman ediyor. Yani biz bunu kutsal kitabın birçok bölümünde görüyoruz. Yine aynı yerde Rab ant içti, kararından dönmez. Melkisedek düzeni uyarınca sonsuza dek kainsin dedi. Yani demek ki Davud'un soyundan gelen birisi sonsuza dek bir kahinlik yapacak. İsa Mesih ne yapıyor? Evet, bizim için kahinlik yapıyor. Yani sonsuza dek kahinlik yapıyor. O zaman böyle bir durumda yani biz diyebiliriz ki eski antlaşmada Mesih'le ilgili çok güçlü ön bildiriler var.
0: Evet. O zaman İsa Mesih'in bu ifadesinden ayetlere de bakarsak eğer, onun tanrılığıyla ilgili ne öğrenebiliriz biz?
1: Öncelikle hep var olduğunu öğrenebiliriz. Yani o hep var ve sonsuza dek var olacak. Aynı zamanda onun beden alan Tanrı olduğunu öğrenebiliriz. Çünkü kelam olarak o ne yaptı? İnsan bedeninde bize göründü ve Tanrı'yı açıkladı, kurtuluşumuzu açıkladı, günahlarımızı üstlendi.
0: Evet, aslında konuşurken İbrahim'e bir vaat verildiğinden de bahsetmiştik biz program sırasında. Tanrı'nın İbrahim'e verdiği vaat ile İsa Mesih'i, Mesih'in bir bağı var mı bu noktada birbirleriyle?
1: Evet, tabii ki. Yani daha önce de söyledim sanırım, biz tipolojik gerçek diyoruz. Eski antlaşmada Tevrat bölümlerinde geçen bir olay Mesih'te gerçek anlamını kazanıyor. Örneğin İbrahim peygamberin soyu İshak'la devam ediyor ve İshak'ı kurban etmek için götürüyor. Ve oradaki ayette şöyle bir konuşma geçiyor İshak ve İbrahim peygamber arasında. Yakmalık sunu için yardığı odunları oğlu İshak'a yükledi. Ateşi ve bıçağı kendisi aldı. Birlikte giderken İshak İbrahim'e baba dedi. İbrahim evet oğlum diye yanıtladı. İshak ateşle odun burada ama yakmalık sunu kuzusu nerede diye sordu. İbrahim oğlum yakmalık sunu için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak dedi. İkisi birlikte yürümeye devam ettiler. Biz buradaki ayetlere baktığımızda yani İshak kurban olmak için gidiyor ve aynı zamanda odunlarını da kendisi taşıyor. Yakılarak kurban edecek. Şimdi Mesih'e baktığımızda ne oldu? O çarmıha giderken çarmığı onun sırtına yüklediler ve kendi çarmığını taşıttılar. O zaman İbrahim peygambere verilen bir vaat var. Ve kendi oğluyla ilgili bir kurban konusu var. Ve aynı zamanda gelecekte Mesih asıl kurban olarak ortaya çıkıyor ve insanların günah yargısını ortadan kaldırıyor.
0: Evet, o zaman hem İbrahim'e verilen vaat baktığımızda aslında İsa Mesih ile ilgili bir bağının olduğunu görürüz. Hem de İshak'ın kurban edilmesi olayına baktığımızda aslında İsa Mesih'in de bizim günahlarımızın uğruna kurban oluşu arasında bir bağ görüyoruz. Çünkü orada da kurbanı sağlayan Tanrı'ydı İshak kurban olmasın diye. Aslında günahlıyız ve bizim yok olmamamız için o kurbanı sağlayan da Tanrı'dır diyebilir miyiz?
1: Evet, öyledir ve İbrahim peygamberin oğlu İshak yani tam kurban olacağı sırada Rab ne yaptı? Ona bir koç sağladı. Yani demek ki sağlıyor, sağlayabilir, bunu yapıyor. Evet. Asıl tasarısını açıklıyor ve yine bir kurban aracılığıyla yargıları kaldıracağını Tanrı göstermeye çalışıyor. Sonra ilerleyen zamanda Yahya peygamber İsa Mesih'e tanıklık yapıyor. Ve biz bu zaman sürecine baktığımızda şunu görüyoruz. Yani aradan yaklaşık 1800 yıl gibi bir zaman geçiyor. Yani 1800 evet. yıl geçiyor. Bu oldukça uzun bir süredir. Tanrı tasarısını gerçekleştiriyor. İbrahim peygamber kendi günlerinde görmüyor. Ama 1800 yıl kadar sonra İsa Mesih ne yapıyor? Beden alıp yeryüzüne geliyor. Ve Yahya da onu gördüğünde şöyle diyor. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Yani İsa kendisini kurban olarak sunup kötülüğün tüm güçlerini yeneceğini bildiren bir tanımlamadır bu. Evet. İshak'ta öyle bir şey yok ama İsa Mesih'te var. ve aynı zamanda fısıh kuzusudur. Yani günahın, yargısının, ölümün kaldıracağını gösteren bir fısıh kuzusudur. İbranilere mektup 11-17 bölümlerde de İbrahim sınandığı zaman imanla İshak'ı kurban olarak sundu. Vaatleri almış olan İbrahim biricik oğlunu kurban etmek üzereydi. Oysa Tanrı senin soyun İshak'la sürecek demişti. İbrahim Tanrı'nın ölüleri bile dirilteceğini düşündü. Nitekim İshak'ı simgesel şekilde ölümden geri aldı. İbrahim peygamberin ne yapmak istediğini İncil'de, İbranilere mektupta daha iyi anlıyoruz. Yani oğlunu kurban et dediğinde herhalde ezecekti zaten, bıçağı aldı eline ve onun dirileceğini düşünüyordu. Çünkü neden? Tanrı ona hem fiziksel soy vaadi verdi hem de ruhsal soy vaadi verdi. Tanrı bu vaadi verdiğine göre, İbrahim peygamber de iman ettiğine göre demek ki bir ölüm olmaması lazım diye düşünüyordu. Ama ne olduğunu da tam anlamıyordu. Ama iman böyle bir şey. İtaat demek. Evet. Ve İbrahim peygamber Tanrı'ya itaat etti. Ve ne oldu? Simgesel bir şekilde geri aldı. Ona bir koş geldi ve onu kurban etti. İşte bizim için de İsa Mesih dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusudur.
0: Evet, tabii ki Yuhanna 8:58. ayetlere baktığımızda da aslında İbrahim doğmadan önce var olması onun hem sonsuz olduğunu ve sonsuz olması aslında onun kesinlikle Tanrı olduğunu gösteriyor. Ve bu ayetlerden, İsa Mesih'in kendi ağzından dökülen sözlerden onun tanrısal yönünü biz yine de görmüş oluyoruz. Zamanımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum size İsmail Bey. Bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Ve sosyal medya hesaplarından bizi takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun efendim.

0: öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Elçilerin İşleri 13. Bölüm.
1: Barnaba ile Saul'un görevlendirilmesi. Antakya'daki kilisede peygamberler ve öğretmenler vardı. Barnaba, Niger denilen Şimon, Kireneli Lukius, bölge kralı Herodes'le birlikte büyümüş olan Menahem ve Saul. Bunlar Rab'be tapınıp oruç tutarlarken, kutsal ruh kendilerine şöyle dedi: Barnaba ile Saul'u kendilerini çağırmış olduğum görev için bana ayırın. Böylece oruç tutup dua ettikten sonra Barnaba ile Saul'un üzerine ellerini koyup onları yolcu ettiler. Kıbrıs'ta. Kutsal ruhun buyruğuyla yola çıkan Barnaba ile Saul, Selefkiye'ye gittiler. Oradan da gemiyle Kıbrıs'a geçtiler. Salamis'e varınca Yahudilerin havralarında Tanrı'nın sözünü duyurmaya başladılar. Yuhanna'yı da yardımcı olarak yanlarına almışlardı. Adayı baştan başa geçerek Baf'a geldiler. Orada büyücü ve sahte peygamber Bar Yeşu adında bir Yahudi ile karşılaştılar. Bar Yeşu, vali Sergius Paulus'a yakın biriydi. Akıllı bir kişi olan vali, Barnaba ile Saul'u çağırtıp Tanrı'nın sözünü dinlemek istedi. Ne var ki Bar Yeşu, büyücü anlamına gelen öbür adıyla Elimas, onlara karşı koyarak valiyi iman etmekten caydırmaya çalıştı. Ama kutsal ruhla dolan Saul, yani Paulus, gözlerini Elimas'a dikerek, ''Ey iblisin oğlu'' dedi. ''Yüreğin her türlü hile ve sahtekarlıkla dolu. Doğru olan her şeyin düşmanısın. Rabbin düz yollarını çarpıtmaktan vazgeçmeyecek misin? İşte şimdi Rabbin eli sana karşı kalktı. Kör olacaksın. Bir süre gün ışığını göremeyeceksin.'' O anda adamın üzerine bir sis, bir karanlık çöktü. Dört dönerek elinden tutup kendisine yol gösterecek birilerini aramaya başladı. Olanları gören vali, Rab'le ilgili öğretiyi hayranlıkla karşıladı ve iman etti. Pisidya sınırındaki Antakya'da. Paulus'la beraberindekiler Baf'tan denize açılıp Pamfilya bölgesinin Perge kentine gittiler. Yuhanna ise onları bırakıp Yeruşalim'e döndü. Onlar Perge'den yollarına devam ederek Pisidya sınırındaki Antakya'ya geçtiler. Şabat günü havraya girip oturdular. Kutsal yasa ve peygamberlerin yazıları okunduktan sonra havranın yöneticileri onlara, ''Kardeşler, halka verecek bir öğüdünüz varsa buyurun, konuşun.'' diye haber yolladılar. Paulus ayağa kalktı, eliyle bir işaret yaparak, ''Ey İsrailliler ve Tanrı'dan korkan yabancılar, dinleyin.'' dedi. ''Bu halkın, yani İsrail'in Tanrısı bizim atalarımızı seçti ve Mısır'da gurbette yaşadıkları süre içinde onları büyük bir ulus yaptı. Sonra güçlü eliyle onları oradan çıkardı, çölde yaklaşık 40 yıl onlara katlandı.'' Kenan ülkesinde yenilgiye uğrattığı 7 ulusun topraklarını İsrail halkına miras olarak verdi. Bütün bunlar aşağı yukarı 450 yıl sürdü. Sonra Tanrı, Peygamber Samuel'in zamanına kadar onlar için hakimler yetiştirdi. Halk bir kral isteyince, Tanrı onlar için Benyamin oymandan Kiş oğlu Saul'u yetiştirdi. Saul 40 yıl krallık yaptı. Tanrı onu tahttan indirdikten sonra onlara kral olarak Davut'u başa geçirdi. Onunla ilgili şu tanıklıkta bulundu: İşay oğlu Davut'u gönlüme uygun bir adam olarak gördüm. O her istediğimi yapar. Tanrı verdiği sözü tutarak bu adamın soyundan İsrail'e bir kurtarıcı İsa'yı gönderdi. İsa'nın gelişinden önce Yahya, bütün İsrail halkını tövbe edip vaftiz olmaya çağırdı. Yahya görevini tamamlarken şöyle diyordu: Beni kim sanıyorsunuz? Ben Mesih değilim ama o benden sonra geliyor. Ben onun ayağındaki çarığın bağını çözmeye bile layık değilim. Kardeşler, İbrahim'in soyundan gelenler ve Tanrı'dan korkan yabancılar, bu kurtuluş bildirisi bize gönderildi. Çünkü Yeruşalim'de yaşayanlar ve onların yöneticileri İsa'yı reddettiler. Onu mahkum etmekle her Şabat günü okunan peygamberlerin sözlerini yerine getirmiş oldular. Onda ölüm cezasını gerektiren herhangi bir suç bulamadıkları halde Pilatus'tan onun idamını istediler. Onunla ilgili yazılanların hepsini yerine getirdikten sonra onu çarmıhtan indirip mezara koydular. Ama Tanrı onu ölümden diriltti. İsa daha önce kendisiyle birlikte Celile'den Yeruşalim'e gelenlere günlerce göründü. Bu kişiler şimdi halka onun tanıklığını yapıyor. Biz de size müjdeyi duyuruyoruz. Tanrı İsa'yı diriltmekle atalarımıza verdiği sözü onların çocukları olan bizler için yerine getirmiştir. İkinci mezmurda da yazıldığı gibi, ''Sen benim oğlumsun, bugün ben sana baba oldum.'' Tanrı, onu asla çürümemek üzere ölümden dirilttiğini şu sözlerle belirtmiştir: ''Size Davut'a söz verdiğim kutsal ve güvenilir nimetleri vereceğim.'' Bunun için başka bir yerde de şöyle der: kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin. Davut kendi kuşağında Tanrı'nın amacı uyarınca hizmet ettikten sonra gözlerini yaşama kapadı. Ataları gibi gömüldü ve bedeni çürüyüp gitti. Oysa Tanrı'nın dirilttiği kişinin bedeni çürümedi. Dolayısıyla kardeşler, şunu bilin ki, günahların bu kişi aracılığıyla bağışlanacağı size duyurulmuş bulunuyor. Şöyle ki, iman eden herkes, Musa'nın yasasıyla aklanamadığınız her suçtan onun aracılığıyla aklanır. Dikkat edin, peygamberlerin sözüne ettiği şu durum sizin başınıza gelmesin. Bakın, siz alay edenler, şaşkına dönüp yok olun. Sizin gününüzde bir iş yapıyorum. Öyle bir iş ki, biri size anlatsa inanmazsınız. Paulus'la Barnaba havradan çıkarken, halk onları bir sonraki Şabat günü aynı konular üzerinde konuşmaya çağırdı. Havradaki topluluk dağılınca, Yahudiler ve Yahudiliğe dönüp Tanrı'ya tapan yabancılardan birçoğu onların ardından gitti. Paulus'la Barnaba onlarla konuşarak onları devamlı Tanrı'nın lütfunda yaşamaya özendirdiler. Ertesi Şabat günü kent halkının hemen hemen tümü Rabbin sözünü dinlemek için toplanmıştı. Kalabalığı gören Yahudiler büyük bir kıskançlık içinde küfürlerle Paulus'un söylediklerine karşı çıktılar. Paulus'la Barnaba ise cesaretle karşılık verdiler. Tanrı'nın sözünü ilk önce size bildirmemiz gerekiyordu. Siz onu reddettiğinize ve kendinizi sonsuz yaşama layık görmediğinize göre biz şimdi öteki uluslara gidiyoruz. Çünkü Rab bize şöyle buyurmuştur. Yeryüzünün dört bucağına kurtuluş götürmen için seni uluslara ışık yaptım. Öteki uluslardan olanlar bunu işitince sevindiler ve Rabbin sözünü yücelttiler. Sonsuz yaşam için belirlenmiş olanların hepsi iman etti. Böylece Rabbin sözü bütün yörede yayıldı. Ne var ki Yahudiler Tanrı'ya tapan saygın kadınlarla kentin ileri gelen erkeklerini kışkırttılar. Paulus da Barnaba'ya karşı bir baskı hareketi başlatıp onları bölge sınırlarının dışına attılar. Bunun üzerine Paulus da Barnaba onlara bir uyarı olsun diye ayaklarının tozunu silkerek Konya'ya gittiler. Öğrenciler ise sevinç ve kutsal ruhla doluydu.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: ilahiler. Radyomaranata.com'da.
1: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz. Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: koşuşturmayı bırakıp
1: İnsan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları, yanlışları kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuşacağımız İlişki Rehberi programı başlıyor.

0: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, İlişki Rehberi programına hoş geldiniz. Bugün hayat arkadaşımı nasıl seçebilirim sorusunu cevaplayacağız. Ama konuya geçmeden önce hemen hatırlatmak istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Stüdyo konuğum aile danışmanı Aynur Hanım. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Bugün hayat arkadaşımı nasıl seçebilirim konusu üzerinde konuşacağız sevgili dinleyiciler. Tabii ki kişinin evlenmeye karar vermesi ve eşini seçmesi hayatında aldığı en önemli kararlardan bir tanesi. Merakla bekliyoruz sizi Aynur Hanım, bu konuda ne söyleyeceksiniz?
1: Evet, gerçekten bu karar çok önemli. Hayatımızı etkileyen bir karar. Bundan sonraki hayatımızı kiminle ve nasıl geçireceğimizi, bizi bekleyen yeni sorumlulukları, çocukların anne ve babasının kim olacağını, ailenin bir bütün olarak nasıl bir hayatı olacağını belirler. Onun için de evlilik kararını vermeden önce, hatta birisiyle flört etmeden önce kendi kişiliğimizi tanımamız ve fark etmemiz çok önemlidir. Ayrıca mümkünse geçmiş yaşantımızı gözden geçirmek, iyi kötü tecrübelerimize bakmak ve kendi sürecimizden geçmek de çok değerli olacaktır. Çünkü biz kendimizi tanımazsak önce karşıdaki kişiden beklentilerimizi, nasıl bir ilişkimiz ya da kim için bakacağımı bilmemiz de çok zor olur. O yüzden travmalarımız, geçmişten gelen travmalarımız, duygusal yoksunluklarımız var mı? İlişkiyi bu duygusal yoksunluğu ve boşluğu tamamlamak için mi istiyorum? Yoksa farklı sebeplerden dolayı aceleci bir karar mı veriyorum? Çünkü bazen evliliği bazı şeylerden bir kaçış yolu olarak ya da kurtarıcı olarak da görebiliyoruz. Ve hemen bu anlamda evlenmek istiyoruz. Ama gerçekten bu soruları kendimize sormak, öncelikle kendimizi tanımak çok önemli ve değerli diye düşünüyorum.
0: Evet, aslında çok ilginç kendimizi tanımak konusu. Çünkü biz hep karşı tarafı tanımak için uğraşıyoruz.
1: Evet.
0: Yani evleneceğimiz ya da sevdiğimiz kişiyi anlamaya çalışıyoruz. Ama kendimizi bilmek bu noktada gerçekten değerli. Biz burayı atlıyoruz sanırım biraz.
1: Evet, çok önemli bir konu.
0: Evet. Tabii ki toplumumuzda dediğiniz gibi evliliği kaçış yolu olarak görme durumu çok var. Ne yazık ki. Yakından tanıdığım birçok kişinin evlilik nedeni de aslında ailesiyle yaşadığı problemleri, yani çözüme ulaştırmakta zorlanması ve evliliği bir kurtuluş yolu olarak görmesi. Genellikle de mutsuz oluyorlar böyle kişiler.
1: Evet, çünkü kişi böyle düşündüğü zaman büyük bir beklenti içerisine giriyor aslında. Ve o zaman da hayal kırıklığına uğruyor genellikle. Çünkü beklentiler çok yüksek oluyor. Bu anlamda şunu düşünebiliriz. Kim bir kişinin kurtarıcısı olabilir ki? Ve ya da kim insanı %100 tatmin edebilir ve bütün karşılanmamış ihtiyaçlarını karşılayabilir? Tabii ki hiç kimse. Ancak Tanrı'nın kendisi kurtarıcı olabilir ve %100 bizi tatmin edebilir. Hristiyanlar olarak yeniden doğuş aşamasında veya öncesinde zaten yaptığımız bir şeydir bu aslında. Bu aşamada, yani biraz önce söylediğim kendi kişiliğimizi tanımamız aşamasından bahsediyorum. Bu aşamada kişinin kendisini fark etmesi, zayıflıklarını, günahlarını, duygusal yoksunluklarını anlaması, yürek tutumunu görmesi ve tüm bunları Rabbin önüne getirerek davranışlarını ve yaşamını yeniden yapılandırması kişinin yaşamında büyük bir fark yaratıyor aslında. O yüzden aslında Hristiyan olarak biz Tanrı'ya geliş sürecimiz biraz böyle oluyor. Kendimizi fark etmemiz, kendi yüreğimizi sınamamız, düşüncelerimizi ve ben kimim ve neye ihtiyacım var? Bu süreçten geçmiş oluyoruz aslında.
0: Evet, tabii bu da ilişkilere ve bakış açımıza yansıyor.
1: Kesinlikle.
0: İkinci adım olarak da aslında karşıdaki kişinin kişilik özelliklerini tanımak da önemli. Kendimizi tanıdığımız gibi genelde duygusal ilişkilerde kişiler yoğun duygu bulutu içerisinde karşısındaki kişinin kişilik özelliklerine pek dikkat etmiyorlar. Ancak sonradan hayal kırıklığı da çok yaratıyor. Her şey toz pembe, sevince hiçbir sorun da fark edilmiyor ilk zamanlar.
1: Evet, kesinlikle. Genelde de böyle oluyor aslında. Bu da normal bir şey tabii ki. Bu duygular çok güzel duygular. Bunları yok edelim, daha da her şeye gerçekçi bakalım. Bu olmasın, duygularımız var ve bunlar hoş şeyler. Ama aynı zamanda bu duygu bulutunun içerisinde çok fazla fazla kaybolmak da farklı yanılgılara ya da hayal kırıklıklarına sonunda neden olabiliyor. Hı hı. Yanlış seçimler yapabiliyoruz. Bundan dolayı görmeyebiliyoruz. Bunun içinde aday olan kişinin, yani bu duyguların yanı sıra aday olan kişinin değerleri, inancı, hı hı, hayat görüşü, bakış açıları ilişkinin sağlığı açısından çok önemli. Bunlara da daha net bir şekilde bakabilmek. Bunu da tabii ki yeterli zaman içerisinde çeşitli koşullar ve ortam içinde deneyip değerlendirmek gerekir. Sadece baş başa zaman geçirirsek bunu çok iyi anlamayabiliriz. Ama farklı ortamlarda, farklı arkadaşlarla birlikte ya da toplantılarda, farklı yerlerde kişiyi daha iyi değerlendirmek mümkündür. Bu noktada bir şeye daha değinmek isterim aslında. Özellikle aday olan kişinin inancı konusunda. Hı hı. Hristiyanlar için Kutsal Kitabın 2. Korintiler 6. bölümünde şöyle der: İmansızlarla aynı boyundura girmeyin. Çünkü doğrulukla fesadın ne ortaklığı, ışıkla karanlığın ne paydaşlığı olabilir? Mesih ile Belial uyum içinde olabilir mi? İman eden ile etmeyenin ortak yanı olabilir mi? Burada da tabii ki yani zaten biraz önce demiştik, yani kişinin değerleri, inancı, hayat, hı hı, görüşü. Burada inancı gerçekten çok önemlidir ve Tanrı'nın sözü çok açık ve nettir aslında burada.
0: Tabii ki iman etmemiş, yani Hristiyan olmayan kişilerle evlenmemesi gerektiğini aslında biraz bakıyoruz Kutsal Kitap'ta. Peki bu aslında Hristiyan olmayan kişilerin değersiz olduğu anlamına mı geliyor? Yani düşman mı sayıyor Hristiyanlık bunu?
1: Hayır, kesinlikle değil. Tanrı herkes ile ilgileniyor ve herkes onun yarattığı, hı hı, kişilerdir. Ve onun kurtuluş çağrısı herkes için geçerlidir. Ancak daha sonra evlilik içinde konuşacağımız gibi evlilikte çiftler tek bir beden olur ve birlikte yürürler. Bu noktada aynı inanca sahip olmayan kişilerin uyum içinde yürümeleri de imkansızdır aslında. Birçok kişi burada yanılgıya düşer. Tamamen tamam, erkek arkadaşım ya da kız arkadaşım benimle aynı inanca sahip değil ama bana karışmıyor. O zaman bu bir sorun değil diye bakabiliyor çiftler. Ama burada konu sadece kiliseye giderek ibadet etmek değildir. Ancak Hristiyanlık bir yaşam biçimidir. Hı hı. Bu da alacağımız kararları, bakış açımızı, hayat görüşümüzü, neticesinde de evliliğimizi ve nasıl bir aile olacağımızı tamamen etkiler.
0: Tabii basit bir konu değil dediğiniz gibi. Öyle görünebilir ama değil. Önemli bir konu. Çünkü alınan kararlardan çocuk yetiştirmeye, yaşam tarzına kadar birçok alanda bakış açısı aynı olmayacaktır. Bu da ciddi sorunlara yol açabilir. Aslında evet, çevremde çok var farklı inançlara sahipler ama bir ortak noktada buluşamıyorlar çoğu zaman. Farklı şekilde çocukları yetiştirme tarzları var farklı inançlardan dolayı. Ve çocuklar da çok arada kalıyor. Biri ibadet yapmak isterken biri evde oturmak ya da gezmek istiyor. Tabii ki değer yargıları da, ahlak yargıları da farklı oluyor. İşte birine göre yalan söylemek hiç sıkıntı değilken diğerine göre bir problem olabiliyor. Tabii çok sıkıntılar var bu konuda. Onun için dikkat edilmesi gereken bir konu gerçekten.
1: Evet, aslında hem bunlar ve bunların üzerine hayat çok dinamik ve her gün hemen hemen çok küçük, ufak büyük bir sürü karar almamız lazım. Ve o kararlarımız neye göre olacak? Yani bunlar da çok önemli aslında. Evet, çocuk yetiştirmekte bu zorluyor ya da yapacağımız işlerde zorluyor ama alacağımız küçük ya da büyük kararlarda bile aslında çok etkili. Değerlerimiz, inancımız, yani aynı olması ve aynı görüşe sahip olmamız bu konuda da gerçekten çok büyük bir fark yaratıyor diye düşünüyorum. Yani ve bu dinamiği çok bölen bir şey olur eğer değerlerimiz ve inancımız, bakış açımız aynı değilse, o zaman çok çok zorluyor çiftleri ve sürekli bir gerginlik ve tartışma yaratıyor. Çünkü ortak noktada biraz önce dediğiniz gibi buluşmak çok zor oluyor.
0: Evet, aslında Tanrı'nın istediği evlilik de uyumlu ve bir olmak dediniz, siz de ayeti de okudunuz. Birlikte hareket edebilmek, o uyumu yakalayabilmek, dengeli olmak, o esenlik, huzurun olması Tanrı için de çok önemli aslında.
1: Evet, kesinlikle.
0: Evlilikle de aslında Tanrı yüceltiyoruz. Orada o çocukları büyütüyoruz. Bu yüzden Tanrı bu ayrımı istemiyor sanırım, evet, tam olarak. O birlik, beraberliği önemli
1: Evet, çünkü ilişkide mutlu olmak, mutlu olmamızı istiyor Tanrı ve mutlu olmak için de gerçekten bunlar çok önemli. Aynı şeyde olmak, aynı sayfada olmak ve aynı bakış açısına sahip olmak çok önemli.
0: Tabii ki birçok çift flört aşamasında karşıdaki kişi de tekrarlayan olumsuz davranışlar görüyor. Ama neyse bu değişir ya da bir şekilde hallederiz diye de bakıyorlar bu duruma. Nasıl yaklaşmak gerekiyor? Çünkü flört aşamasında işte seçeceğimiz aday ilk başlarda bu sorunlar yavaş yavaş görülüyor. Belki o duygu bulutu biraz daha azaldıktan sonra. Nasıl yaklaşmalıyız böyle bir durumda?
1: Aslında her zaman, yani çoğunlukla böyle şeyler olabilir. Ve olduğu zaman da gerçekten o duygular çok yoğunsa ve bu ilişkiyi bir yönetiyorsa, o zaman bunları görmek de çok zor oluyor. Ya da fark ediyoruz ama o kadar duygular o kadar baskın ki, o zaman bunlarla ilgilenmek ya da ciddiyetini çok önemsemiyoruz belki. Nasıl geçer diye bakıyoruz. Ama ve bunlar basit konular olabildiği gibi çok ciddi konular da olabilir. Mesela bağımlılıklar, öfke kontrol problemi, kıskançlık, duygu durum bozuklukları ya da farklı psikolojik rahatsızlıklar, şiddet gibi ciddi konular da olabilir. Nitekim evlendikten sonra eş seçiminden dolayı pişmanlık duyan adayların genellikle evlenmeden önce eşlerinde ya da ilişkilerinde var olan problemleri görmezden geldikleri, buna inanç konusu da dahil, eş adayının kişilik özelliklerinden ziyade fiziksel özelliklerine dikkat etmiş olmaları ya da evlilikten gerçek dışı abartılı beklentileri olması görülmektedir.
0: Tabii ki aslında şunu da fark ediyoruz. Bazen duygular da çok önemli. Kıskanılmak hoşlarına gidiyor ve bunu bir sevgi olarak da algılıyorlar.
1: Tabii ki.
0: Kadınlar beni sevdiği için kıskanıyor ya da işte beni sevdiği için bazen fiziksel şiddet uyguluyor. Buna tanık oldum. Çevremde gerçekten çok kaba davranan, sert davranan erkekler vardı sevdiği kişiye ve bunu kadın sevgi gösterisi olarak beni sahipleniyor ya da çok seviyor gibi de algılıyor.
1: Evet.
0: Bu bakış açısı da herhalde çok sağlıklı değil.
1: Kesinlikle, çünkü sevgi bu değil. Yani sevginin anlamına bir kere daha bakmak lazım bu noktada. Sevgi gerçekten nedir? Sevgi, Kutsal Kitap'ta dediği gibi kaba davranmaz. Sevgi sabırlıdır, şefkatlidir. Evet. Sevginin anlamı çok büyük ve derin aslında. Bizim dünyasal anlamda belki geçmişimizden gelen sevgiyi nasıl gördüğümüz ya da kültürümüzde sevgiyi nasıl algıladığımızla da ilgili olabilir. Ama herkesin gerçekten sevginin anlamını bir kez daha düşünmesi ve gerçek anlamını öğrenmemiz lazım bu noktada belki.
0: Evet, çok güzel konular aslında ama şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Radyo Maranata.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Hristiyanlık hakkındaki sorularınızı soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Programımızın ilk bölümünde son olarak ilişkide tekrarlayan olumsuz davranışlar üzerinde konuşuyorduk. Buradan devam edebiliriz aslında.
1: Yani biraz önce söylediğimiz gibi kimse kimseyi değiştirmek ve çeki düzen vermek görevini üstlenerek evlenmemeli. Çünkü çiftler bazen onları, özellikle kadınlar belki, erkekleri değiştirebileceklerini, onların evlendikten sonra biteceğini düşünebilir bu olumsuz davranışların. Ama kesinlikle böyle bir beklentiyle bir evliliğe adım atmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz kimseyi gerçekten aslında değiştiremeyiz. Bizler başkasına ebeveynlik yapmak veya onların kurtarıcısı olmak için değil, sevgi ve bağlılıkla hayat arkadaşı olmak üzere evleniyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Çünkü özellikle kadınlarda daha anaç bir yürek var belki. Onunla birlikte bu tekrarlayan olumsuz davranışları o sevgiyle birlikte, aşkla birlikte belki görmezden gelebilirler. Ama böyle bir misyonumuz yok ve böyle bir gücümüz de yok aslında.
0: Tabii ki birçok kişi, size bahsettiniz, aşırı kıskançlık, öfke sorunları gibi birçok problem ile daha flört döneminde karşılaşıyor. Aslında bu tür duyguların kutsal kitaba baktığımızda günah nedeni ile olduğunu görüyoruz. Kutsal kitaba göre herkes günah işlemiş ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kalmıştır. Bunun için kimsenin öfke, kıskançlık, şiddet, bağımlılık gibi sorunlarını bizler değiştiremeyiz tabii ki. Bu sorunları görmezden gelmek de sorunu çözmeyecektir. Bunun tek çözümü bu sorunlara sahip kişinin İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmesiyle olur. İnsanın yüreğini yalnızca Tanrı değiştirebilir. Bu yüzden bu sorunları hafife almamak gerekiyor gerçekten.
1: Evet, yani aslında bu hayatımızda farkındalıkla başlıyor. Hem bizde olan olumsuz davranışlar, olumları da aslında, olumları görmek de tabii ki çok önemli. Olumlu olumsuz bütün davranışlarımızı, kendimizi fark etmemiz ve bu anlamda gerçekten benim yardıma ihtiyacım var mı? Varsa bunu da kabul ederek.

0: da olumsuz giden şeyleri fark edip kabul etmemiz ve bunlar için belki başka insanlardan, belki profesyonel bir destek almak ve aynı zamanda Tanrı'dan bu şekilde bunu, Tanrı'dan bunu destek almak ve iyileşme isteği büyük bir şey, değişim yaratıyor ilişkilerimizde. Hem evlilikte, hem flört ilişkisinde, hem de diğer insanlarla olan ilişkimizde gerçekten çok önemli. Farkındalık ve kabul.
1: Evet, tabii ki insanın hayatının merkezinde Tanrı varsa diğer her şey de o düzen içerisine giriyor. Çünkü Tanrı'yla olan ilişkimiz insanlarla olan ilişkimizi çok etkiliyor.
0: Bizi evet, ama Tanrı'ya gitmek için de aynı zamanda kendimizi fark etmemiz
1: tabii,
0: çok önemli.
1: Tabii, günahkarız. Evet. Onu bilmek önemli ve Tanrı'ya ihtiyacımız olduğunu bilmek de gerçekten önemli. Bizi yalnızca Tanrı değiştirecektir.
0: Evet, yani bu anlamda belki yani yanlış eş seçiminde etkin olan başka faktörler de var tabii ki. Hem o tekrarların olumsuz davranışları görmezden gelmek veya evliliği bir kurtuluş yolu olarak görmek dışında. Kişinin kendisiyle ilgili olumsuz düşünceleri de bazen yanlış eş seçiminde çok etkin olabiliyor. Ve bunlar neler olabilir? Kişinin kendisini çekici bulmaması. Özellikle belki erkekler de olabilir ama belki özellikle bu konuda yine kadınlarda daha çok oluyor diye düşünüyorum. Kendisini çekici bulmaması, sevilmeye layık olmadığını düşünmesi, değersiz hissetmesi veya bu kişiyle evlenmezse bir daha karşısına kimsenin çıkmayacağı fikrine sahip olması. Aslında bu da çok kişide maalesef büyük bir yanılgı olabiliyor. Evet. Bu yüzden de yanlış eş seçiminde etkin oluyor bu fikirler. Ve bunlar nereden geliyor aslında? Sevilmeye layık olmadığını düşünmek, kendini çekici bulmamak, değersiz hissetmek. Aslında ta bizim doğumumuzla birlikte geliyor. Dünyaya geldiğimiz andan itibaren içinde yaşadığımız ortam, birinci derecede önemli olan annenin duygusal ihtiyacımızı karşılaması. Hatta anne karnındayken bile annenin duygusal, fiziksel ve ruhsal sağlığı bizim kendimiz hakkındaki düşüncelerimizde büyük bir rol oynuyor aslında. Ve herkesin beş temel ihtiyacı var aslında. Koşulsuz sevgi, değer görmek, onaylanmak, takdir edilmek, sınırlar ve güvende hissetmek.
1: Evet.
0: Yani fiziksel veya duygusal veya ruhsal olarak ihmal veya istismar edilmeyeceğine dair güvende hissetmek ve bunlar bizde eksik olduğunda küçüklüğümüzde o zaman bu daha da büyük bir rol oynuyor. Kendimizle ilgili olumsuz düşüncelerimiz hakkında. O zaman bu değerleri nerede arıyoruz? Bu değerleri başkasının bize sağlaması. Yani belki çocukluğumuzda sağlanmamış şeylerin temel ihtiyaçları bu sefer belki bir erkekte veya bir kadında arıyoruz ve bulmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten bunlar bizim için bir ekmek ve su gibidir. Yani yaşamamız için, duygusal sağlığımız için çok önemlidir. O zaman bunları da kişinin fark etmesi bir flört içerisine, ilişkisi içerisine girmeden çok önemli. Bende bunlar eksik mi? Eksikse bunu kim tamamlayabilir? Kiminle? Yani birisi tamamlayamaz. Yani destek olur, evet. Gerçekten birbirimize ihtiyacımız var. Gerçekten çift olmak çok güzel bir şey. Çok güçlüdür. Çok güçlü bir ilişkidir. Ama bir kişi tamamen bu ihtiyaçları karşılayamaz. Eğer karşılamasını bekliyorsak biraz önce dediğimiz gibi abartılı bir beklenti içine girmiş oluruz. Ve hayal kırıklığına uğrarız. O açıdan da bunları da farkında olmak çok önemlidir. Ama şunu söyleyebiliriz. Dinleyiciler arasında böyle bebekliğinde sağlıklı bir ortamı olmayan bu ihtiyaçları karşılanmamış kişiler varsa tabii ki bu umutsuz bir durum değildir. Ama fark etmemiz çok önemlidir. Ve bu misyonu başka bir kişinin karşılamasını beklemek sadece hayal kırıklığına uğratır. Bunu farkında olmak lazım.
1: Evet. Tabii ki bu tür duygular içerisinde olan insanlar vardır ama yine de umutsuzluğa kapılmasınlar. Çünkü Kutsal Kitap'ta, İncil'de 2. Korintliler 5:17'de diyor ki bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır, eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur diyor. Bu nedenle İsa Mesih'e iman ettiğimizde yeni biri oluruz. Rabbin sevgisi bizleri değiştirir, yeniler, tazeler, teselli eder ve bizi yeni bir yaratığa dönüştürür.
0: Evet.
1: Onun için umutsuz olmamak lazım. Mesih'te o şifayı aramak lazım Tanrı ile birlikte.
0: Kesinlikle. Ve yeniden doğuşa sahip Hristiyanlı olarak hayatımızda alacağımız herhangi herhangi bir karar için Rab'be nasıl danışıyorsak aslında Hristiyan yaşam öyledir. Sadece yani ibadet etmek, pazardan pazara, kiliseye

0: gitmek değil ama yaşam biçimidir ve
1: evet.
0: her kararımızda Tanrı çünkü bizim her şeyimizle ilgileniyor. Yani saçımızın teli, saçımızda başımızda kaç tane saç teli olduğunu bile bilen Tanrı hayatımızda alacağımız ufak büyük her kararla ya da her durumla ilgileniyor aslında. Onun ilgilendiği durumlar sadece büyük şeyler değildir ama her şeyin içerisindedir Tanrı yaşamlarımızda. O yüzden biz de Hristiyan olarak nasıl hayatlarımızda her karar için Rabbin isteğini arıyorsak, danışıyorsak çok ciddi bir karar olan hayatımızı değiştirecek olan evlilik için evlilikteki aday konusunda da danışmalıyız aslında.
1: Evet.
0: Hem bizim kendimizi fark etmemiz hem de karşıdaki kişiyi farklı ortamlarda gözlemlememiz yanı sıra Rabbin isteğini aramak da dua ederek çok önemli. Onun yüzünü aramak bu konuda sağlıklı karar veriyor muyum? Gerçekten bu kişi midir diye. Çünkü her iyi insan, her hoş vakit geçirdiğimiz insan, hatta her Hristiyan bile bizim için doğru aday olduğu anlamına gelmez.
1: Evet, kesinlikle öyle. Tabii ki bunu yalnızca Rab bilir ve iman ettiğimizde aslında Tanrı ile o ilişkiyi kurduğumuzda biz onun sesini duyabiliriz, onun yönlendirilişini kabul edebiliriz. Ve yaşamımızı Tanrı'ya verdiğimizde aslında kendi yaşamımız için en iyi şeyi yapmış oluyoruz bizler de.
0: Evet, o her adımımızda biz ona gittiğimiz sürece bizi yönlendirecektir. Ve onun için sevgili olmadan, arkadaşlık içerisinde kişiyi tanımaya çalışırken mümkünse dua ederek Tanrı'nın bizim için olan isteğini sormak önemli. Çünkü büyük resmi gören o. Biz belli bir kısıtlı bir sürede bir kişinin yüreğini tam olarak anlayamayız.
1: Evet.
0: Kişinin geçmiş yaşantısı hakkında ufak tefek bilgileri edinsek bile her şeyi bilemeyiz. Çünkü bizim de aslında geçmişimizden unuttuğumuz şeyler var. Yani sürekli hatırlamıyoruz, bilinçaltına itiyoruz ve unutuyoruz ama belli dönüm noktalarında onlar ortaya çıkıyorlar. O zaman iki kişinin birbirini bu anlamda mükemmel bir şekilde tanıması mümkün değil. İsterse bazı kişiler 10 yıl flört ediyorlar ama sonra evlendikten sonra 1 yıl içerisinde boşanıyorlar. Böyle de çok var maalesef. O yüzden zaman birbirimizi tanımak için bazen yeterli değil gerçekten. Yani onu bilemeyiz. O yüzden bu noktada Tanrı'nın önderliğini ve onun isteğini aramak ve ona danışmak çok çok önemli.
1: Evet. O zaman kişi kendisinden biraz önce bahsettiğimiz olumsuz ve yanlış düşüncelerin olmadığını görüyorsa ve aday ve ilişkiyle ilgili diğer konulardan da eminse sonraki adım aday çiftin evliliğe dair beklentilerini gözden geçirmesi mi olmalı?
0: Evet, bu bütün bu süreci sağlıklı bir şekilde sona getirebiliyorsak, olumsuz davranışlar olmadığını eminsek, kendimizi fark ettiysek veya aday kişinin inancı, değerleri, bakış açısı içinde bizimle uyum içerisindeyse bir sonraki adım evliliğe giden süreç olur. Ama fark ettiğim kadarıyla ben de yaptığım danışmanlıklarda özellikle flört eden ve ciddi bir ilişki içinde olan çiftler bu noktada çok şey kaçırabiliyorlar. Yani belki oraya kadar sağlıklı bir şekilde gelebiliriz. Birçok şeyi değerlendirmiş olabiliriz ve uyum içerisinde olabiliriz. Ama bu evlilik konusunu ciddi anlamda konuşmaya başladıktan sonra da konuşabileceğimiz çok konular var. Ve bu da sağlıklı evliliği yani ilk yıllar her zaman zordur. Tabii ki yine bir şeyler ortaya çıkacaktır ama daha az sarsıntı olur. Onun için bu aşamada ne kadar çok şey konuşursak o kadar sağlıklı ve verimli olur diye düşünüyorum. Ve bu aşamada eğer nelere bakılması gerektiğini bilmeyen kişiler varsa belki evlilik öncesi danışmanlıklar var şimdi. Hem Hristiyan olarak kilisede de bu danışmanlıklar sunuluyor ya da profesyonel olarak bu sadece bu işi yapan evlilik danışmanlığı veren kişiler de evlilik öncesi danışmanlıklar verebiliyor. Bu anlamda da yardım alınabilir eğer bilinmiyorsa.
1: Evet, nelere dikkat etmek gerekiyor aslında bu aşamada birkaç adım sayarsak?
0: Belki şöyle bir şey, çok şeyler var gerçekten ama belli başlı şeylere değinecek olursak. Öncelikle kişinin geçmişten gelen psikolojik veya fiziksel bir rahatsızlığı varsa samimi bir şekilde gerçekten hiç çekinmeden karşıdaki tarafa bildirmesi gerekir. Bazen kişilerin adaylardan bir tanesinin böyle bir şeyi var, psikolojik veya fiziksel bir rahatsızlığı, ama diğer kişi, evlendiği kişi onu evlendikten sonra öğreniyor. O zaman bu çok etik değil, doğru değil. Çekinmeden kişinin bunu evliliğe giden adım aşamasında, belki flört döneminde değil ama ciddilerse o zaman bu aşamada en azından söyleyebilirler. Ve vizyonları hakkında konuşabilirler. Biraz önce yani programımız boyunca uyum hakkında konuştuk. Değerlerin, inancın, bakış açılarının uyumu hakkında. Vizyonlar da bunun büyük bir parçası. Bizim vizyonumuz uyuşuyor mu? Biz nasıl bir hayat yaşamayı arzuluyoruz gelecekte? O anlamda da adayların bu konuları da konuşması çok değerli. Ayrıca çocuk sahibi olmak, kaç çocuk sahibi olmak istiyoruz, çocuk sahibi olmak istiyor muyuz, bu konular. Hem de bütçeyi nasıl yönetecekleri. Bunlar da çok önemli. Roller, bütçe, daha birçok konu olabilir. Çünkü bütçe diyorum, çünkü bu da evlilik ilişkisinde konuşacağız ama bu noktada çok önemli. Çünkü özellikle kültürümüzde bütçe erkeğin kontrolünde olan bir şey. Tamam, şimdi çalışan kadın sayısı çok fazla. Evet. Ama yine de genel olarak bütçe sanki çoğunlukla erkeğin kontrolünde. Ama kadın bundan habersiz, yani tamam eve net olarak ne kadar geliyor, nasıl harcamalıyız, giderlerimiz neler ve biz nerelere harcayabiliriz. Yani birlikte bir bütçe yapmak budur aslında. Sadece geliri bilmek de yeterli değil ama giderler konusunda da birlikte karar vermek çok önemli. Bu da bu aşamada konuşulabilir çünkü evlendikten sonra çok ciddi sorunlara yol açabilen bir konu. Kadının genelde haberi olmadığı için bu sorunlar yaratabiliyor. Yatırım yok bazen, ya da erkek için sorun olabiliyor. Kadına erkek diyor ki, aa, para nereye gidiyor? Sen ne kadar harcıyorsun? Niye harcıyorsun? O anlamda gerçekten bir gelir gider tablosu oluşturmak, bütçeyi birlikte iki tarafın da bilmesi, iki tarafa da açık olması bu anlamda çok önemli. Bu da bu aşamada konuşulabilir. Bakış açıları nasıl? Bunu ortak yapabilirler mi diye. Bu da bu aşamada konuşulabilen konulardan bir tanesi. Ama daha birçok konu olabilir tabii
1: ki. Evet, tabii ki bununla ilgili bir program serisi hazırlıyoruz zaten. Flört olsun, evlilik ilişkisi, kadının ve erkeğin bakış açısıyla. Uzun bir program yapacağız bununla ilgili. Şimdi aslında süremizin sonuna geldik. Çok keyifli bir sohbetti. Umarım dinleyicilerimiz de keyif almıştır. Bütün program boyunca aslında evlilik öncesinde nasıl seçebiliriz eşimizi, ona baktık. O uyumu, birlikteliği, inançların, değerlerin ne kadar önemli olduğunu da konuştuk. Umarım keyifli bir sohbet olmuştur dinleyicilerimiz için de.
0: Umarım.
1: Teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
2: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor.

0: Sevgili Radyo Maranta dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranta.com adresinden bizlere yazabilirsiniz. Eğer bizi henüz takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Bugün Yuhanna 8:58 ayetleri üzerinde konuşacağız. Bu ayette İsa size doğrusunu söyleyeyim, İbrahim doğmadan önce ben varım dedi. Bu ayetler üzerinde duracağız ve İsa Mesih'in kimliğini anlamaya çalışacağız. Bu sözleri anlamaya çalışacağız. Şöyle bir soruyla başlamak istiyorum ben pastörüm. Bu ifadeyle İsa Mesih bizim anlamamızı istediği şey nedir?
1: Yuhanna 8. bölümde İbrahim peygamberin adı 9 kez geçiyor. İbrahim peygamberin soyundan gelen Yahudiler ile İsa Mesih arasında bir diyalog var. Aslında diyalog değil, bir atışma da var. Yani diyalog içinde atışma var demek daha doğru olacak diye düşünüyorum. Ve demek ki İbrahim peygamber kullanıldığına göre ve İsa Mesih bunu kullandığına göre eski antlaşmayla bir bağ yapmaya çalışıyor. Yani toplumumuzda Tevrat olarak bilinen bölümle bir bağ yapmaya çalışıyor. Ve orada kendilerini dinleyenleri kendisini tanımaları için, yani gerçek kimliğiyle tanımaları için sözler söylüyor. Ve başlık da çok ilginç aslında kutsal kitapta bölümler ayrılırken. İbrahim'in çocukları, iblisin çocukları diyor. Yani bunu söylediği zaman, yazıldığı zaman, bu söylendiği zaman ve başlık olarak da yazıldığı zaman, yani İbrahim'in çocukları Tanrı'dan gelen çocuklar anlamında kullanılıyor. İblisin çocukları için de zaten bir yorum yapmak gerekmiyor. Ve İsa şöyle konuşuyor. Kendisine iman etmiş olan Yahudilere, eğer benim sözüme bağlı kalırsanız gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak dedi. Gerçek Tanrı'dır. Ve onları kurtaracak, günahın yargısından kurtaracak olan da yine Tanrı'nın kendisidir. Ama ne diyor onu dinleyenler? Biz İbrahim'in soyundanız diye karşılık verdiler. Hiçbir zaman kimseye kölelik etmedik. Nasıl oluyor da sen özgür olacaksınız diyorsunuz? İsa da devam ediyor. Size doğrusunu söyleyeyim, günah işleyen herkes günahın kölesidir. Yani ne demek istiyor? Sizler günahkarsınız, günah işliyorsunuz ve bu günahı işlediğiniz için de günahın kölesisiniz. Yani özgür değilsiniz. Köle ev halkının sürekli üyesi değildir. Ama oğul sürekli üyesidir. Bunun için oğul sizi özgür kılarsa gerçekten özgür olursunuz. İbrahim'in soyundan olduğunuzu biliyorum diyor İsa Mesih. Yine de beni öldürmek istiyorsunuz. Yani fiziksel soyu ifade ediyor. Yani o soydan geliyorsunuz diyor, İbranisiniz diyor. Ama öldürmek istiyorsunuz. Çünkü yüreğinizde sözüme yer vermiyorsunuz. Yani gerçek anlamıyla Tanrı'nın İbrahim peygamberde hazırladığı o kurtuluş tasarısını göremiyorsunuz diyor. İşte senin soyun aracılığıyla bütün uluslar kutsanacak diyor yaratılış bölümlerinde. Tanrı İbrahim peygambere bir vaat veriyor. Ama fiziksel soy da var. Ama aynı zamanda ruhsal bir soyu da var aynı vaatin içerisinde. Ve sonra İsa burada ben babamın gördüklerini söylüyorum. Siz de babanızdan dediğinde şeytandan diyor işittiklerinizi yapıyorsunuz. Çok ağır bir söz söyledi aslında onlara.
0: Evet, biraz ağır bir söz.
1: Ama ne yapıyor onu dinleyen Yahudiler? Ne diyor? Bizim babamız İbrahim'dir diye karşılık verdiler. Yani hem fiziksel hem ruhsal soyundan olduklarını düşünüyorlar. Yaptıkları iyi işlere bakarak öyle düşünüyorlar. Ama İsa diyor ki İbrahim'in çocukları olsaydınız İbrahim'in yaptıklarını yapardınız. Ne yaptı İbrahim Bey? İman etti. Yani Tanrı kendisine bir vaat verdiği zaman, kendisini çağırdığı zaman İbrahim peygamber iman etti. Şimdi ben buradayım diyor Tanrı'nın sözü olarak, yani ışık olarak. Ben sizinle konuşuyorum. Ben size anlatıyorum ama siz bana inanmıyorsunuz diyor. İman etmiyorsunuz diyor. Evet. Bunu anlatmaya çalışıyor. Ve siz babanızın yaptıklarını yapıyorsunuz. Yani yine şeytana gönderme yapıyor. Bu defa biz zinadan doğmadık dediklerinde yani ruhsal bir zina ve tanrı, yani putperestlere putperest olmadıklarını ifade etmeye çalışıyorlar. Bir tek babamız var, o da tanrıdır. Ve farkındaysanız Yahudiler de babamız olarak Tanrı'ya sesleniyorlar. Evet, İsa evet. birçok duasında bunu kullanıyor. Çok kişi baba kavramının İncil'de geçtiğini düşünür ama eski antlaşmada bir temeli var. Yani Yeşaya'da da kullanıyor. Yahudiler de bunu biliyordu. Ve onlar da baba diye sesleniyorlardı. Sonra İsa Tanrı babanız olsaydı beni severdiniz diyor. Yani eğer öyle olsaydı, gerçekle Tanrı'yla diri yaşayan bir ilişkiye sahip olsaydınız beni severdiniz. Çünkü ben Tanrı'dan çıkıp geldim, kendiliğimden gelmedim. Beni o gönderdi. Söylediklerimi neden anlamıyorsunuz? Benim sözümü dinlemeye dayanamıyorsunuz da ondan. Neden? Siz babanız iblistensiniz. Yani yine aynı noktaya dönüyor. Aslında İsa Mesih çok ağır konuşuyor onunla. Ve diyor, siz babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildi. Kim? Şeytan. O gerçeğe bağlı kalmadı çünkü gerçek yok. Ve yalan söylüyor ve insanları aldatıyor ve Tanrı'ya düşman yapmak istiyor. Ama İsa diyor ki, ben gerçeği söylüyorum. İşte bunun için bana iman etmiyorsunuz. Yani yalan ve gerçek arasında bir savaş var. Evet. Yani gerçek anlamıyla bir ruhsal savaş var. Ve şunu söylüyor. Hanginiz bana günahlı olduğumu kanıtlayabilir? İsa burada bir iddiada bulunuyor. Çünkü Adem ve Havva'dan sonra bütün insanlar günahlı doğdu. Ama İsa diyor ki, ben günahlı değilim. Farklı bir iddiada da bulunuyor. Demek ki bir kişi günahsızsa Tanrı olması lazım. Yani günah taşımayan tek varlık Tanrı'nın kendisidir. Ve gerçeği söylüyorsam neden bana iman etmiyorsunuz? İşte yani hep dönüp dolaşıp iman etmek konusuna İsa Mesih bağlıyor. Eğer Tanrı'dan olan, Tanrı'dansanız, yani Tanrı'dan olan Tanrı'nın sözlerini dinler. İşte siz de Tanrı'dan olmadığınız için dinlemiyorsunuz. Bugünkü dünya da öyledir. Ve biz bu konuşmaya baktığımız zaman çok gergin bir ortam olmalı. Yani var zaten, çok belli oluyor. Şeytan cin atışması devam ediyor. Ve sonunda İsa Mesih şöyle diyor. Yani Yahudiler ona önce soruyorlar. Sen cin çarpmış bir Samiriyesin demekte haklı değil miyiz? İsa da onlara, ben cin çarpmadı dedi. Ben babamı onurlandırıyorum ama siz beni aşağılıyorsunuz. Ben kendimi yüceltmek istemiyorum ama bunu isteyen ve yargılayan biri vardır. Size doğrusunu söyleyeyim ki bir kimse sözüme uyarsa ölümü asla göremeyecektir.
0: Evet,
1: İşte burada İsa Mesih kendisinin yine diri yaşam veren Tanrı olduğunu ifade ediyor. Yahudiler yine anlamıyorlar ve yine olumsuz konuşuyorlar. Bütün peygamberler öldü, İbrahim öldü. Sen ama diyor, ölümü tatmayacak diyorsun. Yani nasıl olacak? Demek ki çok kısıtlı düşünüyorlardı. Ve sonuçta, yani burasını bağlarsak, İsa şu karşılığı veriyor. Eğer ben kendimi yüceltirsem yücelemiştir. Beni yücelten Tanrımız diye çağırdığınız babamdır. Siz onu tanımıyorsunuz ama ben tanıyorum. Neden tanıyor? Çünkü babam aynı öze sahip.
0: Evet, aynı öze sahip.
1: Onu tanımadığımı söylersem sizin gibi yalancı olurum. İsa diyor, yani sizin gibi olmak istemiyorum. Ama ben onu tanıyor ve sözüne uyuyorum. Babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu. Gördü ve sevindi.
0: Evet.
1: İşte o zaman burada, yani ben İbrahim'den önce de varım sözünden önce bunu söyledi ve Yahudiler yine anlamadı. Ama İsa Mesih bu sözde durduğunda şu vardı ki, İbrahim peygamberden önce var olması demek ezeli, başlangıcı olmayan anlamına geliyor. Ve o zaman onların biraz nasıl diyeyim, gözleri açıldı ama yine de
0: tanımak istemedi. Evet, onun aslında sonsuzluğu, ezeli olmasına bir vurgu yapıyor. Peki Mesih'in sonsuzluğu aslında neye işaret ediyor? Nasıl anlamaları gerekiyordu? Gerçi daha farklı anladılar ama biz bundan ne anlamalıyız sonsuz olmasından?
1: Yani onun Tanrı olduğunu anlamalıyız, Rab olduğunu anlamalıyız. Yani uluhi kimliğiyle kabul etmeliyiz. Ve kelam olarak kendini açıkladığı için eğer bu kelam konusunu anlayabiliyorsak Mesih'in de Rabliğini anlamış oluyoruz. Yuhanna 1. bölümde başlangıçta söz vardı, söz Tanrı'yla birlikteydi ve söz Tanrı'ydı dediğinde aslında sözün hep var olduğunu söylüyor. Mesih de onu söylüyor. Yani ben kelamım diyor. Tamam, insan bedenim var. Yani insan bedenim var. Ama tam kelamın doluluğu da bende var. Bu kelamın doluluğu ne yapıyor? Onu Tanrı yapıyor ve söylediği sözler Tanrı'nın sözleridir. Yani vahiy kavramına baktığımız zaman, yani Tanrı peygamberlere bir vahiy verdiğinde sürekli vahiyle içlerinde olmuyor. Yani vahiy veriyor, konuşuyorlar. Yani dönem dönem oluyor, belli durumlara bağlı olarak oluyor. Ama İsa Mesih vahiyi tamamını sürekli kendi üzerinde taşıdı. Bu nedenle Rab oluyor. Hatta şöyle diyor vahiy 1.8 ayetinde, var olan, var olmuş ve gelecek olan, her şeye gücü yeten Rab Tanrı, Alfa ve Omega benim. Yani başlangıç ve sonum benim diyor. Ve vahiy kitabının sonunda 22. bölüme geldiğimizde 12-13 ayetlerde de şunu diyor: İşte tez geliyorum, vereceğim ödüller yanımdadır, herkese yaptığının karşılığını vereceğim. Alfa ve Omega, birinci ve sonuncu, başlangıç ve son benim. Tevrat bölümlerinde kendini ben benim, Yahve olarak açıklayan sonsuz Tanrı'nın adını İsa Mesih kendisi için kullanıyor ve kendisinin de Tanrı olduğunu söylüyor. Daha sonra İsa Mesih göğe yükseldikten sonra kutsal ruhun yönlendirişiyle elçi Paulus şunu yazdı: görünmez Tanrı'nın görünümü bütün yaratılışın ilk doğanı odur. Yani yaratılış üzerinde egemendir. Nitekim yerde ve gökte görünen ve görünmeyen her şey, tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar onda yaratıldı. Her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı. Her şeyden önce var olan odur ve her şey varlığını onda sürdürmektedir. Yani İsa Mesih hep var ve bunun varlığını kendisi söylüyor. Yaptığı işler onun Rabliğine tanıklık ediyor. Ve daha sonra gelen elçiler de yine onun hep var olduğunu söylüyor. O zaman şimdi sevgili dinleyicilere söylemek istiyorum. Yani siz bu konuşmayı dinlediğinizde İsa Mesih'i gerçek kimliğiyle tanıyor musunuz? Yani toplumumuzda sorduğumuzda çok kişi diyor evet onu kabul ediyorum. Onu bir peygamber olarak kabul ediyorum. Yani 100 kişiye sorsak belki en az 80 kişi der evet onu peygamber olarak kabul ediyorum. Ama gerçek kimliğiyle kabul ediyor musun? İncil'de anlatıldığı gibi kabul ediyor musun? İsa Mesih'in burada söylediği sözlere göre kabul ediyor musun? Eğer bu sözleri böyle kabul etmiyorsa kişi, yani İsa Tanrı'nın sözlerini yazdığı şekilde kabul etmiyorsa, İsa Mesih'in söylediği sözleri kabul etmiyorsa, onu gerçek kimliğiyle tanımıyor o zaman.
0: Evet.
1: Ve bu program aracılığıyla belki onlara bir fırsat olacak. Yani dinleyiciye bir fırsat olacak. Eğer araştırmak isterlerse, yani bugün internet aracılığıyla birçok kuruluşta iletişim içinde olabilirler. Yani Hristiyanlık nedir diye yazsalar birçok başlık çıkacak. Sanırım sizlere de sorabilirler.
0: Evet tabii bizlere de sorabilirler.
1: Tabii sizlere de sorabilirler. Yani Radyo Maranata'yı arayıp sorabilirler daha çok anlamak istiyorlarsa.
0: Evet, tabii ki bir İncil alarak da okumaya başlarlarsa eğer aslında İsa Mesih'in ağzından çıkan o sözleri de görmüş olacaklardır. Şimdi bu bölümün tamamını aslında okuduğumuzda bazı ifadeler var. İşte sen atamız İbrahim'den daha mı üstünsün diye bir soru da soruluyor. Başka bir ayette babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu, gördü ve sevindi diyor. Bu ayetlere baktığımızda İsa Mesih İbrahim'den ve peygamberlerden daha üstün müdür? Bu soruyu sormak istiyorum aslında.
1: Evet, yani üstünlük dediğimiz aslında hiç benzemez. Tabii ki benzemediği için de onlardan üstündür. Nereden bunu biliyoruz? Bütün peygamberler öldü. Ama İsa Mesih günahın yargısını üstlenmek için ölüp dirildikten sonra göğe yükseldi. Yani bunu yaşamış, deneyim etmiş bir peygamber yok. O zaman İsa Mesih farklı onlardan ve yine kendisi de söylediği gibi günahları bağışlama yetkisi vardı. Kim günahları bağışlayabilir? Benim bildiğim hiçbir peygamberin böyle bir iddiası yok.
0: Evet.
1: Yani günahı üstlenmek gibi bir iddiası yok. Yine başlangıcı ve sonu olmadığı gibi bir iddiası da yok.
0: Evet.
1: Yani İbrahim peygamber gibi bütün peygamberler öldüler. Ama İsa Mesih ölmedi ve bugün de yaşıyor. Ve İbrahim peygamberin sevinmesi aslında yaratılış 12. bölüm 1-3 ayetlerde aldığı vaade dayanıyor. Rab ne dedi ona? Rab Avram'a ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git dedi. Seni büyük ulus yapacağım, seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım, bereket kaynağı olacaksın, seni kutsayanları kutsayacak, seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak. İşte İbrahim peygamber buna bakarak seviniyordu. Yani beni gördü dediği zaman bu kutsanmayı, bütün halkların kurtuluşunu o günden gördüğü için, iman aracılığıyla Mesih'in geleceğini bildiği için seviniyordu.
0: Evet. Şimdi bir ara vermemiz gerekiyor. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Gerçek müziğin adresi.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
2: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
3: Dünyaya gözlerimizi açtığımız ilk andan itibaren öğreniyoruz. Gözlemleyerek, işiterek, deneyimleyerek. Öğretmenimiz bazen ailemiz oluyor, bazen çevremiz, bazen okulumuz, bazense kelimelerin arasından bize seslenen bir yazar. Peki ya Tanrı bize bir şeyler öğretmek istiyor mu?

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yuhanna 8:58 ayetleri üzerinde konuşuyoruz. İsa size doğrusunu söyleyeyim, İbrahim doğmadan önce ben varım dedi ayeti üzerinde duruyoruz. Aslında ilk bölümde İsa Mesih'in sonsuz olduğuyla ilgili konuştuk ve bu sonsuzluğu onun Tanrı olduğunu gösterdiğini ve bu yönüyle aslında İbrahim ve tüm peygamberlerden daha üstün olduğu üzerinde durduk. Şimdi kaldığımız yerden devam etmek istiyorum ben hemen. Tabii ki İsa Mesih'in tanrısal yönünü burada görebiliyoruz. İbrahim'den önce bile var olması onun sonsuzluğunu işaret ediyor. Peki bir insan İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul edebilir, iman edebilir. Bu anlamda o zaman Tanrı ile aslında o kişisel ilişki kurmuş da oluyoruz. Tanrı'nın varlığı bize ne getiriyor? Bu noktada biraz durabiliriz belki. Tanrı'nın hayatımızdaki varlığı aslında ne getirmiş olacak bizler için?
1: Evet. Şimdi bu program serisinde daha ayrıntılı değindiğimiz birkaç konu var. Örneğin Tanrı yaşam kaynağıdır dedik. Hı hı. Sonra İsa diriliş, yaşam ve benim diyor. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Ve soruyor, buna iman ediyor musun? Demek ki öncelikle Tanrı'nın varlığı bize yaşam veriyor.
0: Evet. Yani
1: bizler bir yaşam alıyoruz İsa Mesih'ten ve Tanrı'yla barışmış oluyoruz. Aynı zamanda gerçekle yaşıyoruz. Ve bu gerçek kaybedilecek bir şey değildir. Yani gerçekle yaşamanın sonu esenliktir. Yani insan yalancı bir dünyada yaşıyorsa, yani gerçeklerden kopuk bir durumdaysa, sonuçta bunlarla yüzleşiyor ve esenliğini kaybediyor. Günümüz insanın huzursuzluğunun nedeni kaybedilmiş esenliktir. Bu esenlik hem fiziksel sağlık ile ilgili hem de ruhsal sağlık ile ilgili oluyor. Yani tam anlamıyla bütünüyle iyi olamıyorlar. Ve İncil'de özellikle de mektupların son bölümlerinde esenlik kaynağı Tanrı hakkında yazılır. Yani şöyle yazıyor 2. Korintliler mektubunun sonlarında 13. bölüm 11. ayette. Hı hı. Son olarak hoşça kalın kardeşlerim. Yaşantınızı düzeltin, çağrıma kulak verin. Düşüncelerinizle birlik olun. Esenlik içinde yaşayın. Sevgi ve esenlik kaynağı olan Tanrı sizinle birlikte olacaktır. Nasıl birlikte olacaklar? İsa'nın dediği gibi, yani buna iman ediyor musun? Yani bana iman ediyor musun? Bana iman eden yaşayacak, esenlik içerisinde olacak. Yani eğer bir kişi Tanrı ile doğru bir ilişki içerisinde, hı hı, değilse Tanrı'nın huzurunda olamaz. Tanrı'nın huzurunda olamadığı için de esenlik içerisinde olamaz. İşte bu durumda esenlik kaynağı İsa Mesih'e iman etmekten geçiyor. Yani onun sözlerine, onun bizim, hı hı, günahlarımızı üstlenmek için ölümüne ve dirilişine iman etmekten geçiyor. Biz böylece Tanrı ile barışıyoruz. Yaşayan Tanrı ile birlikte şimdiden sonsuza dek yaşamaya başlıyoruz.
0: Evet, dediğiniz gibi aslında daha şimdiden buna iman yoluyla sahip olmak gerçekten çok etkileyici ve yaşamın kaynağına yakın olmak. Çünkü Tanrı'nın varlığı zaten bize yaşam veren, esenlik, huzur veren bir durum. Ve daha bu dünyada yaşarken iman yoluyla Tanrı'nın varlığına yakın olmak, onun içimizde olması sözü bize gerçek esenliği, huzuru verecektir. Çünkü dünyanın verdiği huzur, esenlik çok geçici, çabuk değişebilen bir şey. Ama Tanrı'dan gelen esenlik, umut, sevinç o kalıcı ve tatmin eden bir durum oluyor. Ben aslında şununla devam etmek istiyorum. Ben çok duydum bununla ilgili sorular. Eski Ahit'te İsa Mesih'i görebiliyor muyuz biz? Çünkü İbrahim'den de bahsettik biraz, evet, bu noktada. Eski Ahit'i okuduğumuzda İsa Mesih'i görebiliyor muyuz biz? Yoksa sadece İncil'de mi İsa Mesih var?
1: Yani Eski Ahit, yani toplumumuzda Tevrat olarak bilinen kitapta İsa Mesih ile ilgili yüzlerce alıntı var. Hı hı. Ve buna aslında iki ayrı kitap yok. Yani tek kitap var kutsal kitapta. Yani yaratılış, hı, birde başlıyor. Tanrı başlangıçta yeri ve göğü yarattı diyor. Ve vahiyin son bölümlerinde İsa'nın geleceğinden söz ediyor. Yani bütün hepsi tek bir kitaptır.
0: Hı hı. Ve aslında bizim toplumumuzda sanki her kitap başka bir peygambere geldi ve ona göre aslında öğretiliyor. Ben öyle öğrendim. Tevrat baktığımız zaman işte Musa'ya, işte Zebur,

0: Davut'a gelen bir kitapmış gibi ve İncil İsa Mesih'e gelen bir kitapmış gibi, ama aslında bir bütün bu kitapların hepsi, birbirini tamamlayan bir durum.
1: Evet, doğru. Yani sadece o peygamberin ümmeti diye bir şey de yok. Zaten Tevrat'taki peygamberliklere baktığımızda İbrahim peygamberden başlıyor. Yani İsa Mesih'e kadar geçen peygamberler Tanrı'nın halkından, yani İbrahim peygamberin soyundan gelenlerden çıkıyor ve onlar peygamberlik ediyorlar. Bir de yani kutsal kitap böyle parça parça bir kitapsa bir anlam bütünlüğü olmayacak.
0: Evet.
1: Bu açıdan da kutsal kitap yaratılış bölümünden vahiy bölümüne kadar bütün bir kitaptır ve hala geçerlidir. Ve İsa Mesih ile ilgili tanıklıklar da bu eski antlaşmada yer alıyor. Yani Tevrat bölümlerinde yer alıyor. Peygamberlerin verdiği tanıklıklar var. Yani buralarda yer alıyor. Yine kişilerin yaptığı konuşmalarda bunları görüyoruz. İsa Mesih, yani bir Mesih beklentisi var. Ben iki örnek seçtim bu konuda. Tevrat bölümlerinden bir tanesi Yeşaya, Yeşaya 53. bölüm. Bu bölüm Mesih'le ilgilidir ve İncil'de İsa Mesih'in hayatıyla ilgili, özellikle ölüm ve dirilişiyle ilgili birçok ön bildiri içerir. Yeşaya peygamber İsa Mesih'ten 700 yıl kadar önce yaşadı ve 700 yıl kadar önce yaşayan bir peygamber Mesih'in geleceğine tanıklık veriyor, vahiy yoluyla bir tanıklık veriyor. Ve oradaki birkaç ayeti okursam, verdiğimiz habere kim inandı, Rabbin gücü kime açıklandı? Yani demek ki bir haber veriyor ama insanlar inanmıyor.
0: Evet.
1: Sonra bu gelecek Mesih'le ilgili şunu diyor, aslında hastalıklarımızı o üstlendi, acılarımızı o yüklendi. Biz ise Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık. Yani bizlerin günahlarının da yükleneceğinden söz ediyor. Yine ilerleyen ayetlerde ona kötülerin yanında bir mezar verildi ama öldüğünde zenginin yanındaydı. Çarmıha gerildiğinde yanında iki suçlu vardı ve öldükten sonra Armatyalı Yusuf onun ölü bedenini alarak kendi mezarına götürdü.
0: Evet.
1: Ve şöyle de diyor, ne var ki Rab onun ezilmesini uygun gördü, acı çekmesini istedi, canını suç sunusu olarak sunarsa soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak. Rabbin istemi onun aracılığıyla gerçekleşecek. Canını feda ettiği için gördükleriyle hoşnut olacak. Doğru kulum kendisini kabul eden birçoklarını aklayacak. Çünkü onların suçlarını üstlendi. Tam bir müjdedir bu. Yani İsa Mesih'in ölüm ve dirilişiyle insanların bağışlanacağını, günahlarının kalkacağını ifade eden tam bir müjdedir. Ve bunu söyleyen Yeşaya peygamber İsa Mesih'ten 700-750 yıl kadar önce yaşadı. Yine Mezmurlar kitabı, yani toplumumuzda Zebur olarak biliniyor. Bu kitapta da yazılan bir mezmurda şunu diyor. Rab efendime, ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur diyor. Yani burada Kral Davut, Kral Davut efendime, Rab efendime dediğinde, o zaman demek ki kime sesleniyor? Evet, Rab Yahve, ama efendi, efendi kim? İşte efendi burada İsa, yani Davut peygamberde daha sonra kendisinden gelecek olan kişinin, daha sonra kendisinden sonra gelecek olan kişiye iman ediyor. Yani biz bunu kutsal kitabın birçok bölümünde görüyoruz. Yine aynı yerde Rab ant içti, kararından dönmez, Melkisedek düzeni uyarınca sonsuza dek kainsin dedi. Yani demek ki Davud'un soyundan gelen birisi sonsuza dek bir kahinlik yapacak. İsa Mesih ne yapıyor? Evet, bizim için kahinlik yapıyor. Yani sonsuza dek kahinlik yapıyor. O zaman böyle bir durumda, yani biz diyebiliriz ki eski antlaşmada Mesih'le ilgili çok güçlü ön bildiriler var.
0: Evet. O zaman İsa Mesih'in bu ifadesinden ayetlere de bakarsak eğer, onun tanrılığıyla ilgili ne öğrenebiliriz biz?
1: Öncelikle hep var olduğunu öğrenebiliriz. Yani o hep var ve sonsuza dek var olacak. Aynı zamanda onun beden alan Tanrı olduğunu öğrenebiliriz. Çünkü kelam olarak o ne yaptı? İnsan bedeninde bize göründü ve Tanrı'yı açıkladı, kurtuluşumuzu açıkladı, günahlarımızı üstlendi.
0: Evet, aslında konuşurken İbrahim'e bir vaat verildiğinden de bahsetmiştik biz program sırasında. Tanrı'nın İbrahim'e verdiği vaat ile İsa Mesih'i, Mesih'in bir bağı var mı bu noktada birbirleriyle?
1: Evet, tabii ki. Yani daha önce de söyledim sanırım. Biz tipolojik gerçek diyoruz. Eski antlaşmada Tevrat bölümlerinde geçen bir olay Mesih'te gerçek anlamını kazanıyor. Örneğin İbrahim peygamberin soyu İshak'la devam ediyor ve İshak'ı kurban etmek için götürüyor. Ve oradaki ayette şöyle bir konuşma geçiyor İshak ve İbrahim peygamber arasında. Yakmalık sunu için yardığı odunları oğlu İshak'a yükledi. Ateşi ve bıçağı kendisi aldı. Birlikte giderken İshak İbrahim'e baba dedi. İbrahim evet oğlum diye yanıtladı. İshak ateşle odun burada ama yakmalık sunu kuzusu nerede diye sordu. İbrahim oğlum yakmalık sunu için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak dedi. Hı hı. İkisi birlikte yürümeye devam ettiler. Biz buradaki ayetlere baktığımızda yani İshak kurban olmak için gidiyor ve aynı zamanda odunlarını da kendisi taşıyor yakılarak kurban edecek. Şimdi Mesih'e baktığımızda ne oldu? O çarmıha giderken çarmığı onun sırtına yüklediler ve kendi çarmığını taşıttılar. O zaman İbrahim peygambere verilen bir vaat var. Ve kendi oğluyla ilgili bir kurban konusu var. Ve aynı zamanda gelecekte Mesih asıl kurban olarak ortaya çıkıyor ve insanların günah yargısını ortadan kaldırıyor.
0: Evet, o zaman hem İbrahim'e verilen vaat baktığımızda aslında İsa Mesih ile ilgili bir bağının olduğunu görürüz. Hem de İshak'ın kurban edilmesi olayına baktığımızda aslında İsa Mesih'in de bizim günahlarımızın uğruna kurban oluşu arasında bir bağ görüyoruz. Çünkü orada da kurbanı sağlayan Tanrı'ydı İshak kurban olmasın diye. Aslında günahlıyız ve bizim yok olmamamız için o kurbanı sağlayan da Tanrı'dır diyebilir miyiz?
1: Evet, öyledir ve İbrahim peygamberin oğlu İshak yani tam kurban olacağı sırada Rab ne yaptı? Ona bir koç sağladı. Yani demek ki sağlıyor, sağlayabilir, bunu yapıyor. Evet. Asıl tasarısını açıklıyor ve yine bir kurban aracılığıyla yargıları kaldıracağını Tanrı göstermeye çalışıyor. Sonra ilerleyen zamanda Yahya peygamber İsa Mesih'e tanıklık yapıyor. Ve biz bu zaman sürecine baktığımızda şunu görüyoruz. Yani aradan yaklaşık 1800 yıl gibi bir zaman geçiyor. Yani 1800 yıl geçiyor. Bu oldukça uzun bir süredir. Tanrı tasarısını gerçekleştiriyor. İbrahim peygamber kendi günlerinde görmüyor. Ama 1800 yıl kadar sonra İsa Mesih ne yapıyor? Beden alıp yeryüzüne geliyor. Ve Yahya da onu gördüğünde şöyle diyor. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Yani İsa kendisini kurban olarak sunup kötülüğün tüm güçlerini yeneceğini bildiren bir tanımlamadır bu. Evet. İshak'ta öyle bir şey yok ama İsa Mesih'te var ve aynı zamanda fısıh kuzusudur. Yani günahın yargısını ölümün kaldıracağını gösteren bir fısıh kuzusudur. İbranilere mektup 11-17 bölümlerde de İbrahim sınandığı zaman imanla İshak'ı kurban olarak sundu. Vaatleri almış olan İbrahim biricik oğlunu kurban etmek üzereydi. Oysa Tanrı senin soyun İshak'la sürecek demişti. İbrahim Tanrı'nın ölüleri bile dirilteceğini düşündü. Nitekim İshak'ı simgesel şekilde ölümden geri aldı. İbrahim peygamberin ne yapmak istediğini İncil'de İbranilere mektupta daha iyi anlıyoruz. Yani oğlunu kurban et dediğinde herhalde edecekti zaten bıçağı aldı eline. Ve onun dirileceğini düşünüyordu. Çünkü neden? Tanrı ona hem fiziksel soy vaadi verdi hem de ruhsal soy vaadi verdi. Tanrı bu vaadi verdiğine göre İbrahim peygamber de iman ettiğine göre demek ki bir ölüm olmaması lazım diye düşünüyordu. Ama ne olduğunu da tam anlamıyordu. Ama iman böyle bir şey. İtaat demek. Ve İbrahim peygamber Tanrı'ya itaat etti ve ne oldu? Simgesel bir şekilde geri aldı. Ona bir ve koş geldi ve onu kurban etti. İşte bizim için de İsa Mesih dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusudur.
0: Evet, tabii ki Yuhanna 8:58. ayetlere baktığımızda da aslında İbrahim doğmadan önce var olması onun hem sonsuz olduğunu ve sonsuz olması aslında onun kesinlikle Tanrı olduğunu gösteriyor. Ve bu ayetlerden İsa Mesih'in kendi ağzından dökülen sözlerden onun tanrısal yönünü biz yine de görmüş oluyoruz. Zamanımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum size İsmail Bey. Bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Ve sosyal medya hesaplarından bizi takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun efendim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
4: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Hristiyanlık bilinenin aksine Anadolu topraklarında doğmuş ve buradan dünyaya yayılmıştır. Bu program ile Hristiyanlığın Anadolu'da ayak izlerini takip ederken aynı zamanda Hristiyanlık inancını da daha yakından tanıyacağınız keyifli bir program olacak. Programımıza başlamadan önce hemen hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sayfamıza abone olarak birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Sağ ol. Teşekkürler. İyiyim.
0: Evet. Programımıza devam ediyoruz. Bu bölümümüzde aslında Osmanlı dönemindeyiz yine. Hristiyanlığı ele almaya devam edeceğiz Osmanlı bölümünde. Bu dönemde fermanlar var. Biraz onlardan konuşalım istiyorum. Osmanlı döneminde Tanzimat fermanıyla başlayalım aslında. Hristiyanlar için nasıl etkiler yarattı bu ferman?
1: Evet. Aslında Tanzimat Fermanı yani ya da Gülhane Hattı Hümanyum bir çeşit bu bir özgürlükler veriyor değil mi? Şimdi orada o zaman da gerçekten Hristiyanlara baskı yapılıyordu. Genel olarak çok baskı yapılıyordu. Sıkıntı veriliyordu. Hristiyanlar kilisede uzun uzun yüksek dua edemediler, ilahi söylemediler. Ama o zamanın elçileri sayesinde bir yenileme, bir tanzimat açıldı. Ve bu tanzimat aslında ya da Gülhane Hattı Hümanyum da denir. Sultan Mahmud II'nin oğulları Abdülmecid, Abdülhamid ve Abdülaziz 1860-1876 yıllarında bu adı verdi, tazminat. Ve aslında Hristiyan'a biraz daha çok hak tanıdılar biliyor musunuz? Yani anayasa nitelikte ya da özgürlükler niteliğinde bir belge olan bu ferman Hristiyanların can, mal ve ırz güvenliğini sağlaması, vergi kanuna alınması. Eskiden daha önce okumuştuk, dedi ki Hristiyanlar zimmiydi ve Hristiyanlardan vergi alıyorlardı. Evet. Artık bunu da kanuna eşit olarak her Osmanlı vatandaşı için eşit olarak bunu düzenlemeler yapıldı. Askerlik işlerin düzenlenmesi, o zamana kadar Hristiyanları askere almayacaklar. Almıyorlardı. Para veriyorlardı ama orada düzenlenen gibi temel hak ve ilkeler içermektedir. Evet. Ama çok ilginç. Bunu vezir, sultanın veziri yani şimdiki başbakan gibi adam okuyor bunu. Ve okuduğu zaman Gülhane'de kilise önderleri yani patrikler, kardinallar, papazlar geldiler ve cemaat de geldi. Vezir okuyor bunu ama halk sevinmedi. Neden söyleyeyim mi sana?
0: Evet.
1: Çünkü diyor ki reformlarla bir çeşit reformdur Tanzimat. Reformlarla Müslüman halkın Hristiyanlarla eşitliği ilan edilmesi. Ya ne acıklı bir şey değil mi? Aynı sokakta yaşıyorsun, aynı komşusun, hala seni eşit görmüyor. Yani devlet seni eşit görmek istiyor, halk seni eşit görmüyor. Demek ki o kadar karar, onların düşüncesi kararmıştı. Hristiyanlar hala ikinci sınıf. Ama eşit sandıkları için sevinmediler. Ve büyük muhalefet yaptılar. Ama muhalefete rağmen yine de sultanın emriydi. Bu tanzimat devam etti.
0: Evet. Islahat fermanı da var tabii ki.
1: Islahat fermanı da o da bundan hemen sonra yapıldı. Bu da 56'da yapıldı biliyorsun. Diğeri 39'da 56 yapıldı. Ve bu da biraz daha fazla hak ve hürriyetler verildi. Sultan Abdülmecid Avrupa'nın baskısıyla bak. İlginç ki Avrupa'nın baskısıyla 18 Şubat 1856 tarihinde Islahat Fermanı Yenilikler adıyla anılan Hattı Hümanyum'u yayınladı. Sadrazam Ali Paşa tarafından Babı Ali'ye de, o zaman hükümet Osmanlı Sarayı Babı Ali'de yani yüksek kapı ya da kültürlü bir kapıda değil mi? Tüm nazırlar yani bakanlar, yüksek dereceli memurlar, Şeyhülislam patrikler, hanbaşı ve etnik toplulukların temsilcileri önünde okundu. Gülhane Hattı Hümanyum gibi islahat fermanı da tüm Osmanlıları kapsıyordu. Bu ferman tazminat döneminin bir aşaması olarak benimsendi. Ayrıntılarda daha somut ve kesinlikle daha çok kapsılıydı. ama yine de Hristiyan ve Müslüman arasındaki eşitliği sağlayamadı. Çünkü halkın yüreğinde Hristiyanlara karşı bir ön yargı duvarı vardı. Kalın, uzun bir ön yargı duvarı vardır ve bu ön yargının yıkılması birinci, ikinci nesil geçti.
0: Yine de toplumda Hristiyanlar biraz daha vergi açısından, askerlik, belki hukuksal açıdan, can, mal güvenliği açısından daha iyi noktalarda olmaya başladılar diyebiliriz.
1: Çok doğru. Hı. Yani bir bakıma daha iyi oldular ve hatta bu arada, evet, belki sorarsın, şimdi onu söylemeyeyim. Bu arada daha çok rahatladılar. İnsanlar kendilerini güven içinde aldılar. Hı hı. Mal, can güvenliği, artık polis onları koruyor değil mi? Ama bunun yankıları yine olumsuz oldu. Türkiye'nin her yerinde olumsuz oldu. Yeniçeriler bile ayaklandı. Hı hı. Halk ayaklandı. Nasıl bir Hristiyan bizimle eşit olacak? Nasıl aynı işte? Ne kadar acıklı bir şey değil mi? Ve evet, gerçekten sorunlar oldu. Evet.
0: Hı hı. Peki o dönemde din değiştirme olayları oldu mu?
1: Evet, oldu. Ne yazık ki oldu. Oldu ama İlk sefer birkaç kişi dediler ki madem ki eşitlik vardır, hı hı, daha Hristiyanken Müslümanlaşmış birisiydi bazıları. Gittiler devlete, dedi ki biz asıl Hristiyanız ve Hristiyan inancımıza dönmek istiyoruz. Hı hı. Padişaha söylediler, olmaz bu ve o kişileri öldürdüler var ya. Bu sefer yine de belli bir zaman geçsin diye insanlar korkmaya başladı. Birçok insan saraya başvurdu, hı hı, ve biz dilekçe verdiler. Bizim kökenimiz budur. Biz Hristiyanız ve inancımıza dönmek istiyoruz dediler. Evet. Korkmadan. Ve sonra artık alıştılar, halk öldü. Hristiyan inancına dönenleri, hı hı, öldürmediler.
0: O zaman gizli dinliği yaşayan Hristiyanlar vardı o dönemde.
1: Bu aslında çok önemli bir konudur tarihte. Hı hı. Osmanlı tarihinde çok çok önemli bir konudur. Eğer zamanımız varsa bunun hakkında birkaç nokta söyleyeceğim.
0: Evet, bunu konuşabiliriz.
1: Bu da 200 yıl boyunca bak. 200 hı hı. yıl boyunca işte Trabzon, Gümüşhane, çevredeki Tonya, Çaykara, Maşka, Turul, Kasaba gibi yerlerde, hı hı, 1650'den ta 200 yıl boyunca, hı hı, gizli din taşıyan Hristiyanlar vardı. Nasıl oldular? Vergide eşit olsun diye, öldürülmemek için, malları taciz edilmemesi için dışarıda Müslümandılar ama içeride gizli Hristiyandılar. Ve tarih bunu yazıyor, bu adamlar 200 yıl boyunca Hristiyanlıktan ödün vermediler. Hı hı. Oruçlarını yaptılar ve bütün Hristiyanlığın gerekleri yaptılar. Çoğu evlerinin altında kilise vardı. Örneğin bir tane bu çok önemli birisi var. Molla Süleyman. Hı hı. Dışarıda mollaydı, imamdı. Devletin ondan danıştığı kişiydi. Ama gizli bir Hristiyandı ve papazdı. Ve bu molla ölüyor. Ama vasiyetnamesi diyor ki beni kilisede vereceksiniz, hı hı, gömeceksiniz. Ve bir papaz çağırıyorlar. Ve herkes, halk şaşırıyor. Bu adam nasıl olur ya, yıllardır mollalık yapıyor, camide imamlık yapıyor, hı hı, devlette fetvalar veriyor ama gizli Hristiyandı. Ve ortaya çıktılar. Ve 200 yıl sonra yavaş yavaş işte bu fermanlardan ötürü var ya, bu tezziman, islahat fermanından sonra yavaş yavaş kendilerine, hı hı, geldiler. Evet, çok acıklı bir şey, çok.
0: Evet, yani yıllarca bu şekilde inancını saklayan Hristiyanların varlığını görüyoruz o zaman.
1: Doğru.
0: Özellikle anlattığınız kişi şey diyorlar sanırım, Kromni onlar için.
1: Kromniler diyorlar yani, hı-hı, o bölge için. Bu Grekçedir. Hı-hı. Yani Trabzon var ya, Trabzon bölgesiydi. Zaten, hı-hı, Rum Pontus diyorlar ya, orada en son o yıkılmıştı.
0: Evet, tabii ki zorluklar yaşayanlar var. Şimdi kısa bir araya gidelim. Daha çok sorum var size soracağım. Kısa bir aradan sonra tekrar bir arada olacağız. Müzik.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şunu sormak istiyorum ben size. Din değiştirmelerden bahsetmiştik. Peki devlet açısından baktığımızda ve toplum açısından baktığımızda din değiştiren kişilere nasıl bir yaklaşım vardı? Nasıl karşılanıyordu toplumda da?
1: Tabii bu açıklanan fermanlar, ıslahat fermanı yani yenilikler, anayasal eşitliklerden sonra doğal olarak devlet gayet güzel karşıladı ve gayet güzeldi. Ama halk gerçekten çok zorlandı. Zaten başlangıçta biliyorsunuz dedim ki halk bu fermanlardan hoşnut olmadı. Her yerde protestolar yapmaya başladılar. Artık bu çıkan Tanzimat fermanıyla artık Hristiyanlar bize eşit oldular. Ya ne kadar acıklı bir şey ya. Ne acıklı bir şey. Ama halk alışıncaya kadar birçok Hristiyana zulüm verdiler yine. Mallarına saldırdılar diye. Ve bu hoş bir olay değildi.
0: Evet. Günümüzde aslında Türk olan birçok kişinin Hristiyan olamayacağı inanışı yaygın. Baktığımız zaman bu görüş var toplumda da. Ya, bu noktada tarihteki Hristiyan Türklerden biraz bahsedebilir misiniz? Böylece Hristiyanlığın aslında Türklere çok uzak olmadığını da görebiliriz.
1: Ya şimdi bu düşünce aslında gerçekten çok çok yanlış bir düşüncedir. Ya her şeyden önce bunu bilelim. Bunu sevgili dinleyiciler bilelim ki köken ile yani milliyet ile inanç farklı şeylerdir. Yani biri Türk olabilir ama Hristiyan olabilir, Müslüman olabilir, Budist olabilir, Tanrısız olabilir, Deist olabilir değil mi?
0: Evet.
1: Biri Alman olabilir ama Tanrısız da olabilir, Hristiyan da olabilir. Yani biz inanıyoruz, biz Hristiyan olarak inanıyoruz. Bulunduğumuz ülkeye sadık olacağız Hristiyan olarak. Mesela biz Türkiye'deyiz, Türk vatandaşıyız, TC vatandaşıyız, Türk kimliğimiz vardır. Ve başka bir ülkemiz yoktur. Ülkemizi seveceğiz. Ülkemiz için dua ediyoruz. Ülkemizin refahı içinde Tanrı'ya şükrediyoruz ve yalvarıyoruz. Ama Hristiyanız. Ve Hristiyan olarak anayasanın tanıdığı haklara göre ben kiliseme giderim, inancımı öğreneceğim ve inancımı da başkalarına paylaşacağım. Bunun dışındaki düşünce sakattır, yanlıştır. Evet, tarihte aslında 2. yüzyıldan beri tarihte Türk Hristiyanlar vardı.
0: Evet.
1: İslamlıktan önce Türk Hristiyanlar vardır. Örneğin yani tarihe baktığımızda Çuvaşlar, Yakutlar, Batı Kumanlar, Peçenekler, Karamanlılar ve Gagavuzların Hristiyanlığı yüzyıllar önce kabul etmiş Türk halkları olduğunu görüyoruz. Türklerin ana yurdu olan Orta Asya'da İsa Mesih'ten sonra ya İsa'dan sonra 2. yüzyılda başlayan Hristiyanlığın varlığı yüzyıllarca sürmüş ve günümüze de gelmiştir. Şimdi Türk Hristiyan olamaz ve Hristiyan Türk olamaz. Bu düşünce dedim ya sakattır. Şimdi bu olaydan ötürü bakın son zamanlarda Özal döneminde birçok Hristiyan Türk'ü Türkiye'ye gitti. Gagavuz. Biz bilmiyorduk eskiden. Tarihçilerimiz söylemiyordu. Şimdi tarihçi sen dürüst ol. Sen tarih olayları yaz. Karışma. İnancına göre tarihi belirleme. Vardı. Hristiyan Türkler vardı. Ve bu Hristiyan Türkler aslında çok önemli işler de yaptılar. Mesela Katolik misyonerler çok önemli. Yani Kumanların yani Kumanlı Hristiyanların imanını güçlendirmek için Katolik misyonerler Kodes Kumanikus diye bir eser yaptılar. Ve bu eser Türkiye edebiyatta en önemli eserdir. Çok önemlidir bu. Edebiyatçılar bilir. Bunu da anlatmadılar. Ve bu sadece ve sadece iman konularını anlatıyor oradaki Türkler. Ve mesela bakınız birkaç tane ilahi vardır o dilde. Okuyayım size. Örneğin Kumanca'da şöyle diyor. Çağdaş Türkçe'de okuyacağız. Diyor atamız ki göktesin. Alkışlı olsun senin adın, gelsin senin hanlığın, olsun senin dileğin, nasıl ki gökte öyle de yerde, gündelik ekmeğimizi bize bugün ver, dahi yazıklarımızı yani günahlarımızı, suçlarımızı bize bağışla, nice biz bağışlarız bize yaman kötülük edenlere, dahi şeytanın sınanmasına bizi koydurma. Tüm yamandan, kötülüklerden bizi kurtar. Amin. Görebiliyor musunuz?
0: Evet.
1: 1200 yıllarında, 1400 yıllarında bu yazıldı Türkçe Hristiyan şeyler. Kumanca'da ne diyor? Atamız kim? Göktesin. Alkışlı bolsun senin adın, atın diyor. Gelsin senin hanlığın, bolsun senin tilemikin, yani ruhsallığın. Necik kim gökte alay yerde, gündeki ötmeyimizi bize bugün bergil ver. Devam ediyorum. Görüyor musun? Yani bu Türk edebiyatı ve Türkçeciler için çok önemli bir konudur ve Hristiyanlar yaptı. E niçin tarihçiler bunu söylemiyor? Söylemelidirler tarihçiler. Bunlar özbeöz Türktür ama Hristiyandırlar. Karamanlılar tarih çok önemli Türklerdir ama Hristiyan Türklerdir. Hiçbir zaman Müslüman olmadılar.
0: Evet, Gagavuz Türkleri de var. Hatta Gök Oğuzlar, bugün günümüzde de bilinen aslında. Onlar da Hristiyanlığı benimsemişler ve günümüzde de Hristiyanlar aslında.
1: Gagavuz Türkler hiçbir zaman Müslüman olmadılar. Ben 1992 yılında ilk kez işittiğim zaman bunların Hristiyan olduğunu merak ettim. Ben Romanya'ya gittim, Bulgaristan'a gittim, bunların yaşadığı yerlere gittim. Ve inanın bunların köylerine gittim. Anadolu gibi insanlardır. Çok güzel Anadolu halkıdır. Sadece ve sadece Grekçe konuşuyor diye, bazıları Türkçe konuşuyor diye Hristiyanlığını doğmuş ama Türktür. Ama Türkiye'de bu yanlış düşünce, Türk demek Müslüman demek. Müslüman demek.

0: Kiliseler arttı mı o dönemde sayı olarak bu dönem içerisinde?
1: Bu dönemde Osmanlı'nın döneminde yani 1800'lere kadar Anadolu'da her yerde Türkiye'nin her yerinde kiliseler vardı. Neydi? Ortodoks kiliseler vardı biliyorsun. Süryani Ortodoks, Ermeni Ortodoks ve Grek Ortodoks vardı. Ve bu insanlar, bu kilisenin önderleri, papazları, metropolitleri ne yazık ki korkudan, çevreden ve devletten bir varlık gösteremediler. Yani ruhsal yönde varlık gösteremediler. İncil'i kendi dilleriyle yani İncil okuyorlar. Mesela Ermeni Ortodoks Kilisesi de 5. yüzyılda İslamlıktan önce İncil çevirisi yaptı. Harika. Ama anlamıyorlardı. Rumlar okudukları İncil'i anlamıyordu. Süryaniler var olan İncil'i anlamıyorlardı. Ve İncil'i anlamayınca kurallara gittiler. Gelenekler, adetlere devam ettiler. Kiliseler yani yerinde saydı. Aman aman koltuğumuzu koruyalım, ibadetimizi gidelim, o gelenekleri yapalım, o kadar. Artmadı, iman konusunda hiçbir gelişme yapmadı ama kiliseler açıktır, o kadar.
0: Varlıklarını sürdürmeye devam ettiler.
1: Yani bir çeşit müze gibi açıktı kiliseler.
0: Evet. Hristiyanlık Anadolu topraklarında doğmuştur demiştik zaten. Birçok farklı yönetim altında yaşadılar. İsa Mesih'e yine de sadık bir şekilde, bağlı şekilde yaşadılar. Günümüzde de bu inanca mensup birçok insan var. Fakat İsa Mesih'i daha yakından tanımak isteyen kişiler de olabilir dinleyicilerimiz arasında. Ne söylemek istersiniz onlar için?
1: Hristiyanlık kurulduğundan beri gerçek Hristiyanlar hiçbir baskı altında, başka altında olsalar bile inançlarını sürdürdüler. Ve Tanrı hiçbir çağda, hiçbir zaman kendini tanıksız bırakmadı. En karanlık mesela Orta Çağ'da, en karanlık çağda bile Tanrı şuradan burada insanları çıkardı ve onları İncil'i anlatmak için müjdeciler yarattı. Örneğin Orta Çağ'da yani Katolik Kilisesi tamamen İncil'den ayrılmıştı. Tamamen ayrılmıştı İncil'den. İncil'e bakmıyorlardı ve sadece para. Hatta ne acıklı bir şeydir. Cennete gitmek için Endülüjans diye bir belge çıkardılar. Bunu alanlar cennete gidecek. Hatta gelen başka bir papa, dedi ki gökteki iyiliğin hazinesi bendedir. Yalnız kendiniz için değil, ölüleriniz için de alabilirsiniz dediği bir belge. Ve insan tabii annesini seven bir insan annesini kaybedince tabii parası olmasa bile para bulup annesi cennete gitsin diye. Bunlar da İncil'i bilmediği için anlamıyorlardı. Ben şimdi bana söyleseydi diyecek mi? Yanlıştır bu. Cennete gitmek için günahsız bir hayat yaşamak lazım. Parayla marayla olmaz var ya. Ve bu ne oldu? Reformun doğmasına sebep oldu. Martin Luther gibi bir manastır müdürü, bir rahip baktı ki İncil biliyor, baktı ki Papa'nın bu uygulamaları ile İncil yanlıştır ve bunu kiliseye dediler ki İncil'e dönüşüm yapalım, reform yapalım. Reform yeni bir din yaratmak değildi. Reformcuların amacı yeni bir mezhep, yeni bir din yaratmak değildi. Onların amacı İncil'e dönüşüm yapmak. Kilise İncil'e dönüşüm yapmak ve İsa Mesih'i sevmektir. Buydu amaç. Şimdi de günümüzde birçok insan, yani Türk, tecelli insan, Müslüman insan, putperest insan, tanıyorum birçok insan İncil'i okuyor, başka inandığı kitapları okuyor ve İncil'i benimsiyor ve geliyor yaklaşıyor diyor ki ben Hristiyan olmak istiyorum. Tabii Hristiyan olabilmesi için ona zaman veriyoruz. İncil okuyor. Tam hayatı değişince, Mesih'in hayatına değişince vaftiz oluyor. Vaftiz de bir simgedir. Mesih'le birlikte öldüğünü ve dirildiğini gösteriyor. Mesih'e ait olduğunu gösteriyor. Tanıklıktır. Ve görüyoruz şu anda Türkiye'mizdeki kiliseler artıyor. Yani farklı kökenden insanların iman ettiğini görüyoruz. Yani Ermeni olmak, Rum olmak, Avrupalı olmak demek seni Hristiyan yapmaz. Yeniden doğman lazımdır.
0: Evet, kesinlikle bilmeliyiz ki ne sevaplarımızla, ne iyiliklerimizle, ne işte belli ibadetleri yerine getirerek kurtulamayız. Tabii ki kurtulabilmemizin tek yolu aslında İsa Mesih Rab ve Kurtarıcı olarak kabul etmek. Bunun başka bir yolu yok Hristiyanlar için. Buna inanıyor zaten
1: çok doğru.
0: Hristiyanlar.
1: Peki konumuzu bu ayetlerle bağdaştırabiliriz.

0: Tabii miyiz?
1: Bu, tabii tabii ayetler okuyabilirsiniz.
0: Söylediğiniz gibi, sizin de buyurduğunuz gibi iyiliklerle, güzel bir aileyle zengin olmuyor. Bakın Rab ne diyor? Petrus bu konuda ne diyor biliyorsunuz? İkinci bölümde diyor ki biz zamanlar diyor, biz zamanlar sizler hepiniz, hepimiz. Yani biz zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Gerçekten günah yapan bir insan ölüdür. Bu dünyanın gidişatına göre, gidişine göre ve havadaki hükümranlığın şeytanın egemenine, yani söz dinlemeyen insanlardaki şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız. Kötülük ruhu uymaktaydınız. O kötülük ruhu bizi yönlendiriyordu. Anlamıyorduk. Birçok insan böyledir. Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tuttuklarına göre yaşıyorduk. İstediğimiz benliğimiz ne isterse yapardı, günah falan. Doğal olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık. Ne kadar acıklı bir şey. Ama bak, amayı çok severim ama fakat merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Vay, görüyor musun? Lütuftur. Bu bir armağandır, bu bir hediyedir. Ama yüreğini vermen lazımdır.
1: Evet, kesinlikle öyle. İsa Mesih'e imanla aslında hem şimdiki yaşamımız, dünyadaki yaşamımız değişir. Hem de kesinlikle öldükten sonra Tanrı'yla birlikte olacağımızı biliriz.
0: Amin, doğru.
1: Keyifli bir sohbetti ama zamanımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum sizlere Behnam Bey. Bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür ederim. Bizi sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Program boyunca dinlediğiniz konularla alakalı eğer sorularınız varsa soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu. Bu program serisi boyunca konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey, siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun. Yine sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum.
0: Evet, bizler sizle birlikte olmaktan gerçekten mutluluk duyuyoruz. Bereketli bir program oluyordur umarım dinleyicilerimiz için de. Bir program serisi hazırlıyoruz onlar için. Bu program serisi boyunca aslında günah ve erdem konularını ele alıyoruz. Yaşamımızdaki günahların yerine hangi erdemleri koyabiliriz? Ve bunlar neden önemli? Yani günah neden büyük bir problem? Bu erdemlerin yaşamımızda olması bize nasıl katkı sağlıyor? Ruhsal yaşamımız için nasıl etki ediyor? Bunları ele almaya çalışıyoruz. Bugün de küfür kavramını ele alacağız. Küfür ve karşılığında güzel sözü nasıl yaşamımızda aslında harekete geçirebiliriz? Nasıl güzel sözle konuşabiliriz? Ya da toplumumuzdaki deyimle tatlı dilli olabiliriz? Bunu ele alacağız. Bu konuda sorularınız olursa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında da @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Nuh Bey, sözlerimiz gerçekten bu kadar önemli mi? Yani ağzımızdan çıkan sözler hem Tanrı katında hem ruhsal yaşantımız için gerçekten bu kadar önemli mi?
1: Evet, önemli diyebiliriz çünkü sözlerimiz hem manevi pratik hayatta büyük bir güce sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bunun kaynağını nasıl açıklayabiliriz? Tanrı evreni yaratırken ol dedi oluyor. Yani Tanrı emrettiğinde ağzından çıkan söz buyurduğu gibi olduğunu görüyoruz. Mesela yaratılış 1. bölüm 3. ayete baktığımızda Tanrı ışık olsun diye buyurdu. Ve ışık oldu. Yani Tanrı'nın sözünde bir yetki var ve Tanrı'nın ifadesiyle hani bu söze baktığımız zaman Tanrı'nın sözünde yaratıcı bir güç ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi diyeceğiz ki bunun bizimle ne alakası var? Tanrı insanı kendi suretinde yarattığı için aslında bir anlamda insanın sözlerinde de hayat üzerinde derin bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Yani bizler Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldık. Hayvanlardan ya da farklı cisimlerden farklı olarak bizler konuşabiliyoruz, bizim düşünebiliyoruz, düşündüklerimizi konuşabiliyoruz, eğitebiliyoruz, öğretebiliyoruz. Bunların çok büyük etkisi oluyor ve kutsal kitap bu anlamda şunu da öğretiyor. Mesela Süleyman Özdeyişleri 18. bölüm 21. ayette diyor ki dil ölüme de götürebilir, yaşama da. Konuşmayı seven dilin meyvesine katlanmak zorundadır. Yani burada baktığımız zaman insanın dilinin, insanın sözlerinin ne kadar büyük bir etkisi olduğunu, yaşama da ve ölüme de götürebileceğini söylüyor ve günümüzde bunun örneklerini çok görüyoruz. Mesela küçük bir genç kız, okulda arkadaşları sürekli onun şişmanlığından, dış görünüşüyle ilgili eleştirilere maruz kalıyor. Hoş olmayan sözlere maruz kalıyor. Ve bu çocuk psikolojik olarak bunalıma giriyor ve intihara kadar sürüklenebiliyor ve o söylenen sözler onu ölüme götürdüğünü görürsün ya da onun hayatını mahvettiğini görürsün. Bunun gibi daha birçok örnekler var ya da söylenen sözlerle kişinin hayatı tamamen değişebiliyor, yaşama kavuşabiliyor. Özellikle sözün gücü hakkında Tanrı'nın bize verdiği bir uyarı da var. Matta 12. bölüm 36-37. ayetlerde şöyle söylüyor. Size şunu söyleyeyim. İnsanlar söyledikleri her boş söz için yargı günü hesap verecekler. Kendi sözlerinizle aklanacak, yine kendi sözlerinizle suçlu çıkacaksınız. Yani insanların ağzından çıkan her bir boş sözün hesaba çekileceğini belirtiyor. Çünkü o sözlerimiz insanların hayatını etkileyebildiği için Tanrı bize böyle bir şey söylüyor. Yani söylediğiniz sözlerle suçlu da çıkabileceksiniz, aklanabileceksiniz. Yani bu anlamda sözlerimizin ne kadar etkili olduğu, gücünün ne kadar büyük olduğunu, önemli olduğunu söyleyebiliriz.
0: Evet, siz bahsettiniz aslında Tanrı'nın suretinde yaratıldık ve bugün bizler bu mikrofonların karşısındaysak ve bir şekilde Mesih'e tanıklık ediyorsak bir noktada yaşamımızın bir noktasında Tanrı sözünün bize temas etmesi, Tanrı sözünün yaşamımızı değiştirmesiyle alakalı. Halle söz genel olarak etkilidir, yaşamlarımızda bunu görüyoruz. Tanrı'nın sözü nasıl bizi değiştirdiyse, Tanrı'nın sözü nasıl bize yaşam veriyorsa, yaşam verme fırsatı sunuyorsa aslında bizim de ağzımızdan çıkan sözlerin insanlar için fırsat olması, aslında yine yaşam vermeyi amaçlaması önemli. Tabii ki Tanrı'nın sözüne insanları bu konuda yönlendirmek de önemli. Yakup 3. bölüm 5. ayette diyor ki, bunun gibi dil de bedenin küçük bir üyesidir ama büyük işlerle övünür. Düşünün, küçücük bir kıvılcım koca bir ormanı tutuşturabilir diyor. 6. ayette, bir sonraki ayette, dil de bir ateş, bedenimizin üyelerinin arasında bir kötülük dünyasıdır. Bütün varlığımızı kirletir, cehennemden alevlenmiş olarak yaşamımızın gidişini alevlendirir diyor aslında. Dili aslında bütün yaşamımızı yönlendiren, her ne kadar önemsiz görsek de bütün yaşamımızı aslında yönlendiren,
1: etkisi olan
0: bir şey olduğunu, bir kavram olduğunu burada görüyoruz. Peki bu ayetlerde biraz aslında giriş yapmış olduk ama küfür gerçekten ölümcül mü Nuh Bey?
1: Yani Hristiyan bakış açısıyla baktığınız zaman küfür ciddi ve ölümcül bir günah olarak görülebilir. Onun verdiği sonuçlardan dolayı. Tabii bu küfürün kime söylendiği de önemlidir. Ölümcül olmasında öne çıkan şey, bu küfür Tanrı'ya, onun kutsallığına yapılan bir hakaretse bu bağışlanmayacak bir günaha girebiliyor. Ama insana karşı yapılmış bir şeyse de bununla ilgili de ölümcül olduğu konusunda Kutsal Kitap bizi uyarıyor. Birkaç ayet aslında bu konuda örnek vermek istiyorum Kutsal Kitap'tan. Leviler 24. bölüm 16. ayette Rab'be söven kesinlikle öldürülecektir. Rab'be söven herkes öldürülecektir. Yani kim olursa olsun Tanrı'yı, Rab'i söven ya da kötü bir söz söyleyen kişi Tanrı katında cezalandırılacağı hakkında, küfürlü konuşan kişinin cezalandırılacağı hakkında eski anlaşmada söylüyor. Yeni anlaşmada, yani İncil'e baktığımız zaman, Matta 12, 21, 31. ve 32. ayetlere baktığımız zaman, bunun için size diyorum ki insanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak ama ruha edilen, yani Tanrı'nın ruhuna edilen küfür bağışlanmayacaktır. Ve bu ayette İsa kutsal olanı kasten küçümseyen bir yüreğin bağışlanmayacağını, özellikle kutsal ruha yapılan küfürün, bilerek isteyerek yapılan bir küfürün bağışlanmayacağı günah olarak görüyor. Çünkü şeytan da bu ağza sahip, küfreden, Tanrı'ya hakaret eden bir öze sahip. O yüzden o nasıl yargılandıysa bu şekilde konuşan kişi de ölümcül bir günah işlemiş olduğunu ve ölümle cehennem ateşine atılacağı hakkında bir yargı var. Son bir örnek daha vermek istiyorum. Bu Tanrı'ya edilen küfürdü ama insana edilen küfür ya da aşağılayıcı bir söz için ne söyleyebiliriz? Bunu İsa Mesih dağdaki vaazında özellikle belirtiyor. Matta 5. bölüm 22. ayete baktığımız zaman diyor ki, kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse yüksek kurulda yargılanacak. Kim kardeşine ahmak derse cehennem ateşini hak edecektir. Yani burada ahmak demek, o da bir aşağılayıcı küfür, hakaret içeriyor. Ve böyle bir kişinin cehennem ateşini hak edeceğini söylüyor. Bunu bir peygamber ya da sıradan bir öğretmen söylemiyor. Bunu Tanrı olan İsa Mesih söylüyor. Ve ne kadar kesin olacağını üstüne basa basa söyleyebiliriz. Evet. O yüzden hem Tanrı'ya hem Tanrı'nın suretinde yaratılmış insana küfür etmek çok ağır bir şekilde cezalandırılacağı ve ölümü hak edeceği konusunda Kutsal Kitap'ın öğretişi var.
0: Peki neden küfür ediyoruz Nuh Bey? Yani şu an baktığımız zaman özellikle toplumumuzda da çok sık böyle maalesef işte nokta virgül yerine kullanılan bir hale geldi küfür. Ve çok sık duyuyoruz çevremizde. Bizi de rahatsız ediyor, çevremizi de rahatsız ediyor aslında ve kendimizi de kirletmiş oluyoruz. Peki bu küfür neden var? Yani insanoğlu olarak neden buna bir meyilimiz var?
1: Yani şu şekilde aslında İsa Mesih de diyor ki, mesela Matta 12. ve 34. ayet diyor ki, çünkü ağız yürekten taşanı söyler. Yani insanın yüreği kirliyse diyor, hazinesinde hani ne bulunduysa onu çıkartabiliyor. Yüreği kirliyse ağzından çıkacak sözler de kirlidir. Yüreği temizse, kutsalsa ağzından da iyi şeyler çıkacaktır. Çünkü yürek, şey, ağız yürekten taşanı söylüyor diyor. Bu yüzden insanların yüreği bu günahla dolu olduğu için, yozlaşmayla dolu olduğu için onların ağzından çıkacak sözlerle doğal olarak küfür ya da bu kötü sözler olacaktır. Yani bir kişi İsa Mesih'te değilse, İsa Mesih'i kurtarıcı olarak kabul etmiyorsa, kendi günahlarından tövbe etmiyorsa, o günahın özü onların içinde bulunduğu sürece küfürlü konuşmak çok doğal bir şekilde ağzından çıkacaktır. Bir diğer şey de dilini kontrol edememek var. Sen az önce okudun, aslında önemli bir ayet Yakup'tan okudun. Dilin bir ateş, bedenimizin üyeleri arasında bir kötülük dünyası olduğunu söyledin. Bütün varlığımızı kirletebileceğini söyledin. Bu anlamda bizim dilimizi kontrol etmemiz gerekirken ve konuşmalarımıza dikkat etmemiz gerekirken, öfke, stres ya da sabırsızlık zamanlarında dilimizin kontrolünü kaybediyoruz ve ne oluyor? Doğal olarak küfürlü bir şekilde konuşabiliyoruz ve bizim toplumumuzda çok olduğunu söyledin. Ben bu konuda da değinmek istiyorum. Farklı ülkelerde, farklı topluluklarda bulundum. Dünyanın neresine gidersen gidin insanlar küfür ediyor ama özellikle bizim toplumumuzda daha çok küfür etmesi aslında bu yaşadığı insanın çevresinden etkilenebileceğini gösteriyor. Yani bir kişi küfürün yaygın olduğu bir çevrede büyüyorsa ve orada yaşıyorsa, bu alışkanlığı çok, çok kolay bir şekilde, yani bizim babalarımız, görüyoruz abilerimiz, dayılarımız, amcalarımız ufak bir çocuk konuşmaya başladığında küfür öğretmeye çalışıyor. Doğru. Sanki o çok şeker bir şey, çok tatlı bir şeymiş gibi, git şuna küfür et, git şuna şunu söyle gibi. Ve o küfürün o kadar sanki doğal, güzel, gülünç, eğlenceli bir şey olarak öyle hitap ediyoruz ve konuşmalarımızın çoğunda iki kelimeden biri küfür oluyor, aşağılayıcı söz oluyor ve bu toplumda o kadar yaygınlaşmış ki insanlar bunu artık normal görmeye başlamış. Normal bir konuşma gibi algılıyor. Küfürlü konuşmayınca tam tersine seni yadırgayabiliyor. Doğru. Ve bu bizim hayatımıza aslında çok büyük zararlar veren bir şeydir. Ama dediğim gibi yetiştiğimiz toplum, ortam bizi bu konuda etkileyebiliyor. Ve yüreğimiz de kötüyse, aynı zamanda Tanrı'yı tanımıyorsak, Tanrı'ya iman etmiyorsak, bu çok normal bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
0: Ve Yakup bölümünde yine aslında Yakup 3. bölüm... Ben de aslında Mesih'e iman etmeden önce maalesef çok küfür eden bir insandım ama Mesih'e iman etmemle beraber özellikle bu ayetlerden sonra tamamen hayatımdan çıktı. Gerçekten Rabbin benim için bir mucizesidir bu. Ve o yüzden Rabbe şükrediyorum bu konuda. 3. bölüm 8. ayette diyor ki, ama dili hiçbir insan evcilleştiremez. Dil öldürücü zehirle dolu, dinmeyen bir kötülüktür diyor. Peki çözüm nedir? Yani dil bu kadar kötü bir durumdaysa Tanrı'nın isteği nedir ve çözüm nedir burada?
1: Öncelikle Tanrı'nın isteğini belirtelim, çözüme geçelim. Tanrı'nın isteği aslında dilin kutsal bir şekilde kullanılmasını istiyor. Çünkü Tanrı'nın özü de kutsaldır ve Tanrı'nın ağzından yapıcı, insanı yaşama götüren, teşvik eden, cesaretlendiren, doğruluğa yönelten sözler çıktığı gibi Tanrı'nın bizden istediği şey de dilimizin kutsallaşmasıdır. Dilimizin kutsallaşmasını örnek gösterirsek Tanrı'yı yüceltmek olabilir. İnsanlara sevgiyle yaklaşmak, yapıcı konuşmalar olarak açıklayabiliriz ve bunun biraz derinlemesine girdiğimiz zaman Tanrı dilimizin sadece yapıcı, lütufkar, olumlu sözlerle dolmasını istiyor. Yani küfürün bu isteğin tersi olduğunu söyleyebiliriz. Efesler 4. bölüm 29. ayette diyor ki, ağzınızdan hiç kötü söz çıkmasın, İştenler yararlansın diye ihtiyaca göre başkalarının gelişmesine yarayacak olanı söyleyin. Yani yapıcı olan, saygılı olan, lütufkar olan sözlerle, kimseye zarar vermeyen, incitmeyen ama yaşama götüren, teşvik eden sözler kullanmamızı istiyor. Aynı zamanda Tanrı insanların yüreklerinin kutsal ve saf tutmalarını istiyor. Çünkü az önce dedik ya, yürek kirliyse yürekten çıkacak, ağzımızdan çıkacak sözlerle yürekle bağlantılı olduğu için ağzımızdan küfür çıkar. Ama yüreğimizi Tanrı'nın önünde kutsal ve saf bir yüreğe sahip olursak, günahlardan arındırırsak, o zaman ağzımızdan çıkacak sözlerde daha lütufkar, daha doğru, daha övgü dolu sözler olacaktır. Ben de bunu İsa Mesih'e iman ettiğim zaman görüyorum. İsa Mesih'e iman etmeden önce benim de genellikle küfürlü konuşurduk. Yani arkadaşlar arasında hep böyleydi. Küfürlü konuşurduk. Ama İsa Mesih'e iman ettikten sonra yüreğimi günahlardan arındırmaya başladıktan sonra benim ağzımdan daha çok Tanrı'ya övgü sunmak, başkalarının zayıf noktalarını eleştirmek ya da aşağılamak, hor görmek, küfretmek değil de onları teşvik edip onları müjdeye ya da başka Tanrı'ya yönlendirmek konusunda konuştuğumu fark ettim. Bu da benim hayatımda önemli bir Tanrı isteğinin gerçekleştiğini gösterir. Çözüm olarak ne yapabiliriz? Aslında sözlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Yani ağzımızdan çıkan her sözün Tanrı'nın hoşnutluğunu kazanması gerektiğini düşünmemiz, hatırlamamız lazım. Tanrı önünde hesap vereceğimizi hatırlamamız lazım. O yüzden söylediğimiz sözleri insanları yaşatabilir, öldürebilir. Bunun bilincinde olarak konuştuğumuz sözleri aslında düşünerek kullanmamız gerekiyor. Yakup 3. bölüm 10. ayet, yine senin okuduğun bölüme paralel olarak övgü ve sövgü aynı ağızdan çıkar. Kardeşlerim, bu böyle olmaması gerekiyor. Yani Tanrı'ya inandığını söyleyen, İsa Mesih'i kurtarıcı olarak kabul ettiğini söyleyen hem Tanrı'yı övüp bir yandan da kardeşini sövüyorsa bu böyle olmaması gerekiyor. Bizler sözlerimize dikkat etmemiz lazım. Tanrı'yı öven, insanların gelişimi için, yararı için olan sözleri konuşmamız gerekiyor. Çözüm olarak Tanrı'nın sözünü hayatımızda koymak çok önemli. Yani ben yüreğini neyle doldurursan düşüncelerin, eylemlerin, sözlerin hep onunla bağlantılı olduğu gibi ben Tanrı'nın sözünü insan yüreğine yerleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Tanrı'nın bize verdiği yöntem bu. Onun sözü üzerine derin derin düşünmek, onu uygulamaya çalışmak, bu bizim dilimizi de kutsallaştırıyor. Çünkü insanlarla görüştüğümüz zaman Tanrı'nın sözündeki o bereketleri paylaşıyorsun, teşvikleri paylaşıyorsun, Tanrı'nın yanlış dediği şeyleri anlayıp bunlarla insanları uyarabiliyorsun. Bu senin ağzından çıkan sözleri de değişmesine yardımcı oluyor. Bir yöntem de aslında Tanrı'nın da bize söylediği ve benim de kendi hayatımda başarılı gördüğüm bir yöntem. 1. Korintliler 15. ve 33. ayette diyor ki kötü arkadaşlıklar iyi huyu bozar diyor. Evet. Benim çevrem genellikle serserilerdi. Yani sokaktaki serseri tabiriyle başıboş dolaşan arkadaşlarımdı. Ve bizler genellikle her zaman küfürlü konuşuyorduk. Bu normal bir konuşma stiliydi. Ama o insanların içinde bulundukça benim de daha çok küfürlü konuştuğumu gördüm. Ve onlarla arama bir mesafe koymaya başladım. Ve bazı arkadaşlarımı uyardım. Ben artık İsa Mesih'e iman ediyorum. Ve küfürün doğru olmadığını, zararlı olduğunu farkındayım. Ve bu Tanrı'nın önünde hoş bir şey değil. Bana yardım edin. Benim yanımda küfürlü konuşmayın. Eğer ben küfürlü konuşursam da beni bu konuda uyarın diye. Ve bu aslında topluluktan o topluluğun değişmesi ve arkadaş çevremin değişmesi, bazı şeylere dikkate almam benim düzelmeme de bir çözüm oldu. Benim hayatımda küfrün çıkmasına, yok olmasına sebep oldu. Bu kilise topluluğuyla da birlikte olduğunuz zaman bu daha çok etkin bir şekilde hayatınıza çıkıyor zaten.
0: Evet, ve tabii ki bir kişi Mesih İsa'ya iman ettiği zaman biz biliyoruz ki bir şekilde aslında Tanrı'nın ışığı oluyor. Bu dünyadaki ışığı olmaya başlıyor. Mesih'e benzediği ölçüde bu dünyanın ışığı olmaya başlıyor. Ama elbette biz Mesih'e iman ettiğimiz halde dünyaya benzemeye başlıyorsak o zaman orada bir problem vardır. Çünkü Tanrı aslında bizim dünyanın bize benzemesini istiyor. Dünyanın aslında Mesih'e benzemesini istiyor. Ve bizi de bu sayede aracılar olarak kullanmak istiyor. Halil, dediğiniz gibi çevremizde bulunduğumuz o toplum, biz onlara etki edemiyorsak, onlar bize etki ediyorsa eğer orada bir problem var demektir. Bir üzerine düşünmesi gereken bir şey var demektir. İsterseniz burada bir virgül koyalım. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından devam edeceğiz.

0: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Program, konu ve konuklarımızdan haberdar olmak için bizi takip edin. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
1: Radyo Maranata.
3: Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, kısa bir aranın ardından karşınızdayız. Günah ve Erdem programıyla tekrar birlikteyiz sizlerle ve konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Bey, Nuh Baytekin. Bugün küfür ve güzel söz konularını konuşuyoruz. Yaşamımızda aslında bu küfür alışkanlığı varsa yerine nasıl güzel sözü koyabiliriz? Ona değineceğiz şimdi birazdan. Bu konuda sorularınız varsa

0: Öz denetim gerekiyor aslında. Öz denetim erdemini küfür karşısında kullanmamız gerekiyor. Çünkü kişinin kendisini ve konuşmalarını denetlemesi gerekiyor. Öfkelendiği zaman, kızdığı zaman, sabırsızlıkla ya da hayal kırıklığına uğradığı zaman genellikle dilinin ağzına geldiği gibi ya o anki öfkeyle konuşmak değil, kutsal ruhun yardımıyla sakinleşebilmesi ve konuşmalarını kontrol etmesi, özünü denetlemesi gerekiyor. Ve biz de her zaman hatırlatıyoruz dinleyicilere, Galatyalılar 5. bölümde ruhun meyveleri hakkında bize bilgi veriyor. Yani Tanrı'nın ruhu bizim hayatımıza, İsa'ya iman ettiğimiz zaman, bizim hayatımıza girdiği zaman bizim hayatımızda yardım ediyor. Yani bizim Tanrı'nın sözüne göre yaşayabilmemiz, onun doğruluğu gördüğü şeyleri hayatımızda uygulayabilmemiz için kutsal ruh bize yardım ediyor. Ve öz denetim denilen, özümüzü denetleyebilen, kendini kontrol edebilen güç de kutsal ruh aracıyla bizlere veriliyor. O anlamda baktığımız zaman özümüzü denetleme erdemini geliştirebiliriz. Tabii bunun için kutsal ruhla dolmamız gerekiyor. Kutsal ruhla dolmanın en güzel yanı alçak gönüllü bir şekilde kendi hayatını Tanrı'ya vermek, tapınmalarda daha çok Tanrı'yla zaman geçirmek, onun varlığını istemek bizi ruhla dolduracaktır. Bu da bizde öz denetimin açığa çıkmasını sağlayacak ve kendimizi biraz daha dikkatli ederek konuşmalarımızı sürdürebileceğiz. Sabır konusunu da yine ben değinmek istiyorum burada da, sabır erdemini. Çünkü sabır zor durumlarda sakin bir şekilde başa çıkmayı öğretiyor bize. Ve küfür genellikle sabırsızlık anlarında ortaya sık sık çıkıyor. Ve bu nedenle sabrı geliştirmek küfürden kaçmanın etkili bir erdemidir. Efesliler 4. bölüm 2. ayette de zaten Paulus'un uyarısı var. Diyor ki her zaman alçak gönüllü, yumuşak huylu ve sabırlı olun. Ve alçak gönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olduğumuz zaman o öfkeden, o anki sabırsızlıktan hemen ağzımızdan küfür değil. Tam tersine kendimizi biraz daha sakin bir şekilde kontrol edebileceğimiz bir zaman oluyor. Ve yine senin değindiğin güzel söz söyleme, yani küfür yerine bizler sahip olmamız gereken şey insanları yaşatan, teşvik eden, cesaretlendiren, öven ya da kötü anlamda övmek değil de gerçekten doğru bir anlamda övme, övgü, sevgi ve şefkat sözlerini değiştirmemiz gerekiyor. Dilimizin olumlu bir şekilde kullanılması için güzel sözleri kendimize alıştırmamız gerekiyor. Küfür yerine genellikle dediğim gibi yapıcı sözleri nasıl konuşabiliriz? Bu kelimeleri günlük hayatımızda kullanmaya çalışarak, ailemizden başlayarak, eşimizden, çocuklarımızdan ya da arkadaşlarımızla uygulayarak konuşmalarımızı değiştirebiliriz. Ve sevgi, şefkat, güzel sözleri hayatımıza koyabiliriz. Bir konuda daha örnek vermek istiyorum. Bilgelik erdemine de sahip olmamız gerekiyor. Çünkü bilgelik dilin doğru zamanda doğru şekilde kullanmasını öğretiyor. Evet. Bizler genellikle akılsızlık yaptığımız zaman ne oluyor? İnsan akılsızca davrandığı zaman ağzına geldiği gibi konuşuyor, düşünmeden konuşuyor, başkasına zarar verecek şekilde konuşuyor, kötü konuşuyor. Doğru. Ama bilgelik nerede nasıl konuşulması gerektiğini doğru bir şekilde yardım ediyor ve bilge bir kişi sözlerin başkaları üzerindeki etkisini anlıyor ve küfürden kaçınıyor. Süleyman Özdeyişleri 15. ayette diyor ki yumuşak yanıt gazabı yatıştırır, oysa yaralayıcı söz öfkeyi alevlendirir. Ve bizlerin yapması gereken şey gerçekten yumuşak yanıt verebilmek, öfkeyi alevlendirmeyen, doğru yerde doğru sözleri kullanabilmek için Tanrı'ndan duayla bilgelik istememiz gerekiyor. Çünkü Rab diyor, bir konuda eksiniz mi var? Benden isteyin. Bilgelikten eksiniz mi var? Benden dileyin. Yani bizim Tanrı'dan, ben sık sık kendi hayatımda Tanrı'ya dua ederken istediğim şey bilgelik. Süleyman, Kral Süleyman bile hayatında bir topluluğu yönetebilmek, Tanrı'nın iradesini yerine getirmek için Tanrı'dan istediği en önemli şeyin bilgelik olduğunu görüyoruz ve aslında bizim hayatımızda da küfürü karşı olarak hani hangi erdemi geliştirebiliriz dersek Tanrı'dan bilgelik isteyip bilgelik erdemini hayatımızda uygulayabiliriz.
1: Evet. Ve bunun için aslında yani bir yaşam amacımızın olması, Tanrı'da yaşam amacımızı bulmak da önemli diye düşünüyorum. Çünkü bir kişi Mesih'e iman etmişse bunun sayesinde aslında bir şekilde Tanrı'nın çocuğu oluyor. Tanrı'nın ailesine kabul ediliyor. Tanrı ile aramızdaki o engel ortadan kalkıyor aslında. Günah problemi ortadan kalkıyor. Ve bu sayede aslında Tanrı'nın temsilcisi olmaya başlıyor. Yani Tanrı'yı temsil eden Tanrı'nın çocuğu haline gelmiş oluyor. Ve bunu aklımızda bulundurduğumuz zaman bu tarz durum

0: durumlarda belki davranışlarımıza daha çok dikkat etme, öz denetim sahibi olma ve kendimizi sınama erdemlerinin de geliştiğini bir şekilde yaşamımızda görüyoruz. Çünkü artık kendimiz için yaşamıyoruz, Tanrı için yaşamaya başlıyoruz ve Tanrı'yı temsil ediyorsak o zaman tabii ki düzgün bir dilimizin olması gerekiyor, küfretmememiz gerekiyor, güzel söz söylememiz gerekiyor ve kendimizi yüceltme ya da işte sizin bahsettiğiniz gibi belki sabırsızlık durumlarında daha çok küfür ediliyor. Ve genelde kendimize saldırı hissettiğimiz zamanda da bunu
1: Doğrudur.
0: kullanıyoruz, küfre düştüğümüzü görüyoruz. O tarz durumlarda aslında yine yüceliği Tanrı'ya vermeyi bilmek ve kendimizi yüceltme değil de genel bağlamda büyük resme odaklanarak aslında onun yaratacağı etkiye bakmak da belki bu noktada önemli olabilir. Bunun için de tabii ki önce Tanrı'yı tanımamız gerekiyor ve Mesih İsa'ya iman etmemiz gerekiyor ki çünkü İsa'nın kendisi görünmeyen Tanrı'nın görünümüdür ve biz yalnızca Mesih İsa'ya iman aracılığıyla Tanrı'ya ulaşabiliyoruz, ona erişebiliyoruz, onunla barışmış oluyoruz. Güzel söz söylemeyi nasıl pratik edebiliriz belki, peki Nuh Bey yaşamımızda?
1: Yani aslında bugünkü konuştuklarımızın bir özetini çıkarırsak, küfürlü konuşmak Tanrı'nın bizden istediği yaşam biçimine aykırı bir şeydir. Zararları olduğunu söyledik, ölümcül etkileri olduğunu, kalıtsal hastalıklar, travmalara sebep olabileceğini ve bunun Tanrı'dan gelmeyen, doğru olmayan bir davranış olduğunu ve Tanrı bizim her boş konuşacağımız sözler için bizi yargılayacağını göz önünde bulundurduğumuz zaman bence bunları göz önünde bulundurup küfür yerine güzel sözleri kullanmaya çalışmaya başlayacağız. Yani günah, küfürün etkilerini, olumsuz etkilerini bilinçlendiğimiz zaman o zaman bizler bunu bırakıp daha güzel sözler söylemeye pratikte yapabiliriz. Bunun için şunu söylemek istiyorum. Empati geliştirmek gerekiyor. Yani başkalarının duygularını, bakış açılarını anlamak gerekiyor. Empati dediğimiz ve bir kişi karşısındaki insan ne hissettiğini düşünerek konuşursa sözleri doğal olarak daha nazik ve yapıcı olacaktır ve pratikte bunu nasıl yapabiliriz? Bu söz başkasını nasıl etkiler sorusunu sürekli kendimize sormamız gerekiyor. Yakup'ta da çıkıyor yine birinci bölümde yanlış hatırlamıyorsam diyor ki dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş olun. Neden? Biz genellikle dinlemiyoruz, ağzımıza geldiği gibi konuşuyoruz ama bilgelik bize öğreten Tanrı'nın bilgeliğini öğretiyor. Dinlemekte çabuk olun. İyi dinleyin. Dinlemeye çalışın ama konuşurken yavaş olun. Neden? Çünkü senin ağzından çıkacak sözün etkisi var, gücü var ve bu başkasına kötü etkileyebilir. O zaman senin şunu söylemen, bu söz başkasını nasıl etkileyebilir? Önce bir düşün. Ondan sonra biz ne yapıyoruz genellikle? Kötü söz söylüyoruz, küfrediyoruz, aşağılıyoruz, lanet ediyoruz, eleştiriyoruz. Ondan sonra kusura bakma yanlış söylüyorum. Onun o ağzımızdan çıkan sözün getirdiği sonuçları düzeltmek için çok büyük emek harcıyoruz. Sen bunu yapmaman için ne yapman lazım? Kırıcı olmamak, başkasını yaralamamak, zarar vermeden önce ağzına bir bekçi koy. Anlatabiliyor muyum? Hatta bir mezmur yazarı diyor ki Rab benim ağzıma bekçi koy. Bekçi koy ki kötü şeyler çıkmasın.
0: Doğru.
1: Anlatabiliyor muyum? O yüzden birisine karşı bir söz söylerken bunun etkileri ne olur diye düşünmemiz gerekiyor. Aynı zamanda iletişim becerilerini geliştirmemiz gerekiyor. Ben üniversitedeyken profesörlerimiz ya da dil okulundayken yabancı dil öğrenirken o ülkedeki kültürde nasıl karşı tarafa empati yaparak nasıl karşı tarafı olumsuz bir konuda da onu ikna ederek ya da onu doğru bir şekilde cevap vermenin nasıl hangi kelimeleri kullanmak, nasıl konuşmak gerektiğini, kavgaya götürmeden, öfkelenmeden nasıl bunu çözebileceği konusunda konuşmaları, kelime dağarcığını geliştirmek gerektiğini öğrenmiştim. Bu benim için çok faydalı olmuştu ve bence de pratik olarak güzel sözleri öğrenmemiz ve insanları kırmadan ya da onlara zarar vermeden nasıl yapıcı bir şekilde konuşabiliriz? Bunu anlamda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor ve kutsal kitap üzerine yani Tanrı'nın sözün üzerine derin düşündükçe, o sözleri benimsedikçe genellikle ne olacak? Yüreğimiz, düşüncelerimiz o sözle dolu olduğu için daha teşvik edici, cesaret. Ben mesela kiliseye gittiğim zaman ya da biriyle karşılaştığım zaman, imanlı biriyle karşılaştığım zaman beni o kadar teşvik ediyorlar ki benim yüreğimdeki birçok yara, birçok üzüntü, birçok kederim onların ağzından çıkan teşvik
0: Doğru.
1: edici sözlerle düzeldiğini beni ve daha çok Tanrı'ya yöneldiği imanımın büyümesine yardımcı oldu. Bu anlamda Tanrı'nın sözünü rehber almak, aynı zamanda kutsal ruhu rehber almak, az önce de değindiğimiz bir nokta, kutsal ruhu rehber almak, bu bizim için pratik yapmakta yardımcı olacaktır. Son olarak dua ederek Tanrı'dan yardım isteyelim. Rab, benim konuşmalarım insanlara yapıcı olsun. Mesela sabah uyandığımızda, bugün iş yerine gideceğim, bugün okula gideceğim ya da ailemdeki insanlarla ya da önemli bir görüşmem var, yapıcı bir konuşma olsun. İnsanlara zarar verecek bir konuşma olmasın. Doğru bir konuşma olsun. Bana zarar verecek bir şey olmasın gibi. Bu şekilde dua ederek Rab'in yardımını da almamız bizi pratik bir sonuca götürecek.
0: Programın başında biraz bahsettik ama şimdi kısaca belki değinmek isterseniz tekrar hem hatırlatma amaçlı olur diye düşünüyorum. Sözlerimiz Tanrı ile olan ilişkimizi de etkiliyor mu? Yani evet, insanlarla olan ilişkimizi etkiliyor. Bizim ruhsal yaşantımızı tabii ki etkiliyor. Tanrı ile olan iletişimimizi de etkiliyor mu?
1: Mutlaka. Yani Tanrı bize bir dil verdiyse, ağız verdiyse, kulak verdiyse, bunu yaratan Tanrı aslında bizimle konuşmak istediğini, bizimle iletişim kurmak istediğini biz yaratılışta insanı ilk yarattığı zaman da görüyoruz. Ve Tanrı'nın karakterinin bizimle bir iletişim kurmak istediğini biliyoruz. Evet. Ve bizim ağzımızdan çıkan sözler, mesela ben Tanrı'nın benim hayatıma girmesini istemiyorum, bana dokunmasını, bana karışmasını istemiyorum demek, bu Tanrı'nın bizim özgür irademizle ona istemek ve istememek arasında bir karar veriyoruz ve ona göre Rab bizim düşüncemize, ağzımızdan çıkan sözlere saygı veriyor. Bazen bu sözler bize yargı getiriyor. Mesela örnek vermek istiyorum. Tanrı'nın yargısını getirebiliyor kullandığımız sözler Tanrı'ya karşı. Örneğin çölde Sayım 14. bölüme baktığımız zaman Tanrı İsrail halkını Mısır'dan çıkarmış, onları yedirmiş, içirmiş, çölde korumuş, onları yaşatmış, artık vaat edilen topraklara götürecek, tam girecekler. Ama onlar başkalarının teşvik kırıcı sözlerini duydular. Tanrı'nın sözüne önem verme. Başkaları dedi ki biz oraya girsek yok olacağız, öldürüleceğiz, biz giremeyiz, onlarla baş edemeyiz deyince, bunlar Tanrı'nın sözünden çok diğer insanların sözüne kulak verdiler ve şunu söylemeye başladılar. Keşke Mısır'da kalsaydık, keşke orada ölseydik, keşke gelmeseydik. Ve Tanrı bunu duyup çok üzülüyor ve Musa'ya şunu söylüyor. Diyor ki bu kötü topluluk ne zamana dek bana söylenecek? Bana söylenen İsrail halkının yakınmalarını duydum. Onlara Rab şöyle diyordu. Varlığın adına ant içerim ki söylediklerinizin aynısını size yapacağım. Yani siz Mısır'da ölmek mi istediniz? Vaat edilen topraklara girmek istemediniz mi? O zaman ben sizin söylediğiniz gibi size yapacağım. Düşünebiliyor musunuz? Tanrı diyor ki senin söylediğin gibi size yapacağım. Yani sen desen Rab ben seninle şunu yapmak istiyorum. Rab ben senin ardından şununla gitmek istiyorum. Ya da Rab ben sana daha çok benzemek istiyorum dediğin zaman ben bunu yapacağım. Ama siz ölmek istediniz. Siz o vaat edilen toprağa girmek istediniz. Ben de sizin sözünüze göre öyle yapacağım deyip o halkın 20 yaşından büyük hepsi ama... Sadece Kalev ve Yeşu dışında hepsi çölde öldü sırf o sözlerinden dolayı. Doğru. Konuştukları olumsuz sözlerinden dolayı. Ve bazen biz Tanrı adına yemin ediyoruz. Sözler veriyoruz. Tanrı diyor ki benim adıma yemin etmeyin, söz verme. Eğer veriyorsanız da o sözleri yerine getirmeniz gerekiyor. Bu Tanrı ile bizim aramızda aslında sorun yaratabiliyor. Öyle bir yönü de var. Bir örnek daha vermek istiyorum. Ağzımızdan çıkan sözler Tanrı'nın önünde önemli olmasının bir sebebi de az önceki süreyle paralel olarak o olumsuzsa olumlu yönü nedir? Dualarımızda imanla edilen dualar, Tanrı'nın önündeki edilen övgüyle yapılan tapınmalar, gerçek tapınmalar, o dualar Tanrı'dan cevap getiriyor. Rab mesela birçok İsa Mesih'te de görüyoruz. Birçok kişinin ağzından çıkan sözlerle senin imanın seni kurtardı diyor. Çünkü ağzından çıkan itiraf o kadar büyük bir şeydi ki onun itirafından dolayı onun hayatını iyileştiriyor. Onu günahlardan özgür kıldığı bazı yönler oluyor. Yani İsa'nın çalışmalarında dualarımızın cevaplanması ve hayatımızda Tanrı'nın işlerinin daha çok açığa çıkması için bizim ağzımızdan çıkan olumlu sözler, doğru sözler bizim hayatımızı da etkileyecektir bu anlamda.
0: Doğru. Bugün bizi dinleyenler arasında varsa eğer yani küfretme alışkanlığını belki bir türlü bırakamayan, belki bununla mücadele eden birisi ne yapabilir Nuh Bey?
1: özetlemek gerekirse küfretme alışkanlığı altında yatan nedenleri analiz etmemizde sorunu çözmemize yardımcı oluyor. Ve hangi zamanlarda öfke, stres, sosyal etkileşimlerin bir parçası, hani olarak mı ben bunu yapıyorum yoksa bir alışkanlık olarak mı yapıyorum? Hı-hı. Alışkanlıksa bu alışkanlığın değiştirmesi gerekiyor. Stres, sosyal etkileşimin bir parçasıysa bulunduğum topluluğu değiştirmek ya da yaptığım o stresi azaltmak için bir çözümler bulmak, hı-hı, da pratik bir yardım olabiliyor. Ya da alternatif ifade yöntemleri geliştirmek gerekiyor. Başta da söylediğimiz gibi küfür yerine daha hafif ifade edilebilen, hata yaptı, hay aksi gibi, yani onu küfürle değil de biraz daha yumuşatılmış kelimeler kullanarak ifade etmeyi, zararsız kelimeler kullanmayı, hı-hı, alternatif olarak kendimize yapabiliriz. Destek alabiliriz. Ben arkadaşlarımdan destek aldığım için benim yanımda lütfen küfür etmeyin ve küfür edersen beni uyarın. Hatta biraz komik gelecek belki ama kendinize küfür cezası belirleyebilirsiniz. Mesela yapıyoruz ya bazı arkadaşlar. Eğer küfür edersem sana bu kadar, ya da ben yemek ısmarlayacağım. Ağzımdan bugün bu kadar şöyle küfür çıkarsa size şunu hediye edeceğim, ya da ben şu kadar ben para cezası ödeyeceğim gibi. Aslında bu kişinin kendisini o şeylerden kurtarmak için bir yöntem olabilir. Bu kötü alışkanlığı bırakmak için yöntem olabilir. Ama daha kalıcı bir yöntem istiyorsanız yüreğimizde Tanrı'ya daha çok yer vermek gerekiyor. Evet. Yüreğimizde Tanrı'yla daha çok zaman geçirmek gerekiyor. Tanrı'yla zaman geçirdikçe onun kişiliğine benzemeye başlıyoruz. Onun karakterine benzemeye başlıyoruz. Ve kutsal ruhun meyveleri var. O kutsal ruhun meyveleri nasıl ortaya çıkıyor? Tanrı'yla yakınlaştıkça, ona iman ettikçe, o tapınmayla onunla zaman geçirdikçe Mesih'in, Tanrı'nın o karakteri, o kişiliği bizim hayatımızda açığa çıkıyor ve bize bu kurtulmamıza yardımcı olacaktır. Ve daha önce söylediğim gibi tövbe etme, kutsal kitap okuyarak o sözler üzerine derin düşünme ve ruhsal disiplinler uygulayarak, konuşmalarımıza dikkat ederek bunları yapabiliriz.
0: Son olarak bir soru daha sormak istiyorum Nupe. Bu tabii ki güzel söz söylemekten bahsettik. Hı-hı. Bunun ne kadar önemli olduğundan, sözlerimizin ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Hı-hı. Bu güzel söz söylemeyi, edepli konuşmayı, üsluplu ve hikmetli konuşmayı, siz hikmetten de bahsettiniz, bilgelikten de bahsettiniz aslında. İsa'da nasıl görüyoruz?
1: İsa Mesih hakikati açıkça dile getirirken bile bunu her zaman sevgiyle ve nezaketle yaptı. Yani insanları yargılamak yerine onları doğru yola davet etti. Örnek vereyim, mesela Yuhanna 8. bölümde zina işleyen bir kadın vardı. Evet. Ve normalde de yetkililer onu getirdi. Onun yargılanması gerekiyor, cezalandırılması gerekiyor. Ama İsa zina yaparken yakalanan kadını taşlamak isteyenlere hakikate seslendi. Ne dedi? Günahsız olan ilk taşı atsın. Tamam, siz bunu yargılamak istiyorsunuz ama sizin aranızda günahsız olan ilk taşı atsın. Yani hakikat nedir? Herkeste günah var. Herkes sürçebilir. Herkes günah işleyebilir. Bunu İsa Mesih öyle farklı bir şekilde ifade etti ki ondan sonra bakıyorsun kadına da yargılayıcı değil, sevgi dolu bir şekilde ne diyor? Seni ben de yargılamıyorum. Git artık günah işleme. Yani yaptığın şey günah, doğru değil. Sana zarar veriyor. Başkasına zarar veriyor. Ama bunu aşağılayarak, yargılayarak ve ağır bir dille değil, gerçekten sevgi, nezaketle söylediğini görüyoruz. Merhametle konuştuğunu görüyoruz. Ondan sonra İsa insanların kalbine dokunabilmek için bilgelik dolu ve anlayışlı bir üslupla konuştuğunu görüyoruz. Yani İsa kendisine gelenlere nazik bir şekilde şunu söyledi: ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin. Ben size rahat veririm. Ben yumuşak huylu ve alçak gönüllüyüm. Yani burada İsa Mesih'in alçak gönüllü ve yumuşak dili insanlara bir öğretmen olarak ne kadar şefkatli olduğunu, bir anne bir baba kucağı gibi, yani sen yorgun düşüyorsun, kaygılısın, endişelisin, günün bütün yükünü üzerinde taşıyorsun ama bana gel, ben sana rahatlık vereyim. Yani rahatlık veren, esenlik veren bir dille konuştuğunu görüyoruz. Aynı zamanda düşmanlarına karşı da edepli bir şekilde konuştuğunu ya da onlar için hakkında olumlu konuştuğunu görüyoruz. Mesela İsa'yı Ferisiler tuzağa düşürmek için Sezar'a vergi ödeyip ödemeyeceğini sordular. Aslında İsa'nın vereceği yanıta göre onu suçlayacak bir bahane bulacaklardı. İsa Mesih onların art niyetini biliyordu. Hangi amaçla söylediğini biliyordu. Ama İsa Mesih onları kovmadı ya da onları aşağılamadı. Sizin hangi amaçla geldiğinizi ben biliyorum demedi. Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı hakkını Tanrı'ya verin. Yani onlara bile İsa Mesih konuşurken ne kadar saygılı bir şekilde ya da edepli bir şekilde konuştuğunu görürüz. Ağzını bozmadığını görürüz. Evet. Son örnekte çarmıhta o insanlar onu artık düşün. Kendi halkını kurtarmak istediği bazı insanlar onu çağırmaya geliyor yalanla, iftirayla onu çağırmaya geliyor, kamçılatıp acı çektirip çarmıhta yani uzun süren işkence aletine asıyorlar. Ama İsa Mesih öyle bir zamanda bile, gergin anda bile küfür etmediğini, ağzında edep dolu bir dil olduğunu görüyor. Baba onları bağışla çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bu söz aslında İsa'nın acı ve haksızlık karşısında bile ağzını bozmadığını, küfür etmediğini, merhamet dolu olarak konuştuğunu görüyoruz. Onun öğretilerine girersek, onun başka şey örnekler verirsek çok uzun sürecek ama söylemek istediğimiz şey, İsa'nın sözü, eylemleri, yaşamı, her şeyi aslında edepli olduğunu, her durumda birçok durumla karşılaştı ama ağzında edepsiz, kötü söz değil, yapıcı, teşvik edici, yaşam veren, bol yaşam veren sözler onun ağzından çıktı.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Nuh Bey. Ağzınıza sağlık. Bir programın daha sonuna geldik aslında. Bugün Günah Verden program serimizde küfürü ele aldık. Küfrün karşısında nasıl güzel söz söyleyebileceğimizi, sözlerimizin öneminden bahsettik. Hem ruhsal yaşantımızı nasıl etkiliyor, hem insanlarla olan ilişkimizi nasıl etkiliyor, hem Tanrı ile olan ilişkimizi nasıl etkiliyor, bundan bahsettik. Bu konuda sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Esenlikler.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri...
6: İsa, Kelam, Tanrı, Kefaret, Kesin, Görkem, Çarmıh, Antlaşma, Merhamet, Kutsal, Sevgi.
7: İsa sadece bir peygamber miydi? Onun hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Artık nedenler ve nasıllar bu program aracılığıyla cevap buluyor. Cennete nasıl ulaşabileceğimizin sırrı... Mesih İsa'nın tanrılığı, ölümü ve dirilişinin ardındaki sır perdesi, Tanrı hakkındaki tüm gerçekler bizlere sunduğu kurtuluş planı. Tanrı ile ilgili düşündüklerinizi sarsacak program Tanrı Öğretisi Radyo Maranata'da başlıyor. Merhaba Radyo Maranata dinleyicileri, tekrar yeniden beraberiz sizinle. Yeni ve çok güzel konularla birlikte olacağız demiştik ve tekrar sözümüzü tuttuk. Buraya geldik efendim. Tanrı'nın Öğretisi programına devam ediyoruz. Tanrı'nın doğasını 7. programda yine karşınızdayız. Tanrı'nın doğruluğu nedir? Rab adaletini sağlar mı? Tanrı gerçekten kutsalsa bizim buradaki yerimiz nedir? Ve nasıl anlamalıyız? Tanrı'nın her şeyi bilmesi onları önceden belirlediğini mi gösteriyor ve kadercilik ve daha birçok konuda sizinle Tanrı'nın karakteri ve doğasını konuşacağız demiştik ve konuşmada devam ediyoruz. Araştırmacı yazar sevgili öğretmenimiz Murat Bağır stüdyomuzda. Hoş geldin Murat Bağır.
8: Hoş bulduk. Ben de dinleyicilerimize iyi günler diliyorum, esenlikler diliyorum.
7: Programımıza geçmeden önce hatırlatmada bulunmak istiyoruz sevgili dinleyicilerimize. Soru ve görüşleriniz ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konular varsa lütfen bize soru@radyomaranata.com adresini sorularınızı yazarak iletebilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Hem de yayınlarımızı YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Evet, 7. programa geldik. Tanrı Öğretisi ve Tanrı'nın doğası konusunda 7. programdayız ve bugün yeni bir konuya başlıyoruz. Tanrı'nın gerçekliği konusuna. Kutsal yazılar Tanrı'nın kutsal ruhu aracılığıyla vahiy edilmiş olduğundan Tanrı sözü yanılmazdır. Bunu söyledik. Tanrı sözü yetkindir ve güçlüdür. Önceki programlarımızda bunu hatırlattık sevgili dinleyicilerimize. Bu anlamda kutsal kitabı okumak, araştırmak, evrenin kralı olan Tanrı'yı dinlemek demektir. Peki efendim, biz bunları konuşurken bu gerçekliği konusunda, sözlerin güvenilirliği konusunda neler söyleyebiliriz? Kutsal kitap bize bunları nasıl açıklıyor? Biraz bunlara bakalım. Evet Murat Bağır, bu konuda bize ne söylemek istersin? En iyi adresimiz kutsal kitap tabii ki, Tanrı'nın sözü, onun gerçek sözleri. Dinleyicilerimiz sizi dinliyor.
8: Şimdi Tanrı'nın kutsallığı diye düşündüğümüzde yani Tanrı'nın kutsal olduğunu konusunda işte onun doğru olduğunu, adil olduğunu, işte günaha karşı, kötülüğe karşı gazap duygusu hissettiğinden bahsetmiştik. Ama burada eklememiz gereken bir konu daha var. Tanrı'nın güvenilirliği. Yani güvenilir bir Tanrı ancak kutsal olabilir. Güvenilir, yani güvenilir ne demek? Diğer yani bizim bir insanın güvenilir olması ne demek? Diğer insanlarla olan ilişkilerinde işte sözlerini tutuyor mu? Söylediği gibi davranıyor mu, davranmıyor mu? Ona bakarız. Yani aynı şey Tanrı için de geçerli. Yani yaratıklarla olan ilişkilerinde, insanlarla olan ilişkilerinde hani işte sözünü tutuyor mu, sözlerini yerine getiriyor mu veya sözlerine uygun şekilde davranıyor mu ona bakarız. Yani biz insanlar tabii ki bazıları çok güvenilirdir, bazıları az güvenilirdir ama hiçbir zaman hiçbirimiz mutlak olarak yani yetkin bir şekilde güvenilir değiliz. Yani en iyimiz bile bazen sözlerimizi tutmuyoruz. Veya işte kendi söylediğimiz sözlere uygun şekilde yaşamıyoruz. Özellikle günümüzde baktığımızda genellikle insanlar işte yani birçok şeyden konuşuyoruz, birçok şeyden bahsediyoruz ama sonra gidip o söylediğimiz şeylere uygun şekilde yaşamıyoruz artık. Çünkü dünya artık biraz dış görünüşe bakan bir dünya oldu. İnsanların içsel varlıklarıyla çok ilgilenen bir dünya değil. Sadece dıştan güzel, dıştan iyi görünmeye çalışıyoruz. Çünkü insanların beğenisini kazanmaya çalışıyoruz. Aslında Tanrı'nın beğenisini kazanmaya çalışan kişi aslında Tanrı iç varlığımızı da görüyor ve iç varlığımızın da güzel olması lazım. Yani iç varlığımızın güzelliğiyle de ilgilenmemiz lazım. İşte tabii Tanrı'nın güvenilirliği konusuna geldiğimizde Tanrı'nın güvenilirliğini nasıl anlayabiliriz? Tabii onun sözlerine bakarak anlayabiliriz. Onun sözleri de kutsal kitapta görebiliyoruz. O Tanrı'nın verdiği bize yani insanlara ilettiği sözleri yerine getiriyor mu getirmiyor mu diye bakıp onun güvenilir bir Tanrı olup olmadığını görebiliyoruz. Yasanın tekrarı eski ayette yasanın tekrarı 32. bölüm 4. ayet şunu söyler Tanrı için. O kayadır, işleri kusursuzdur, bütün yolları doğrudur, o haksızlık etmeyen güvenilir Tanrı'dır, doğru ve adildir. Yani kutsal kitap Tanrı'nın güvenilir bir Tanrı olduğunu ilan etmektedir. Çünkü sözlerini tutan bir Tanrı'dır. Haksızlık etmeyen bir Tanrı'dır. Bütün yolları doğru olan, adil olan bir Tanrı'dır. Yine Sayılar 23. bölüm 19. ayette Tanrı için şunu söyler. Tanrı insan değil ki yalan söylesin. İnsan soyundan değil ki düşüncesini değiştirsin. O söyler de yapmaz mı? Söz verir de yerine getirmez mi? Birkaç örnek vermek istiyorum kutsal kitaptan. Mesela Tanrı'nın vaat ettiği ve yerine getirdiği birkaç örnek vermek istiyorum. Mesela Yaratılış 3.15'e baktığımızda işte Adem'le Hava günah işlediğinde Tanrı o zaman şu vaadi verdi. Seninle Yaratılış 3.15'ten okuyorum. Seninle kadını onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek. Sen onun topuğuna saldıracaksın. Yani şeytana yönelik bunu söylüyor. Yani şeytanla insan soyu arasında bir çekişme olacak ama insanın soyu senin şeytanın başını ezecek. Burada Tanrı bir vaatte bulunuyor. Bu vaadin gerçekleştiğini yine antlaşmada İsa Mesih'te görüyoruz. Yani biraz önce de bahsettik. Yani biraz önceki programlarımızda da bahsettik. İsa Mesih'in Tanrı'nın sözünü beden alarak insan olarak gelip aramızda yaşayarak çarmıhta bizim günahlarımızı yüklendiğini ve o üçüncü gün ölümü yenerek şeytanı yendiğini, şeytanın yenilgiye uğrattığını, şeytanın başını ezdiğini görüyoruz. Zaten bu vaadin gerçekleştiğini görüyoruz. Mesela İbraniler 2.14'te şunu söyler. Bu çocuklar etten ve kandan oldukları için İsa ölüm gücüne sahip olanı yani iblisi yani şeytanı ölüm aracılığı etkisiz kılmak üzere onlarla aynı insan yapısını aldı. Yine 1. Yuhanna 3.8'de şu şekilde ifade ediyor. Günah işleyen iblistendir. Çünkü iblis başlangıçtan beri günah işlemektedir. Tanrı'nın oğlu iblisin yaptıklarına son vermek için ortaya çıktı. Yani o vaat edilen onun soyu diye vaat edilen kişi yani insanın soyundan gelen kişi İsa Mesih şeytanın yaptıklarına son vermek için onu alt etmek için ortaya çıktı ve zaferi çarmıhta kazandı. Yani çarmıh aslında bir zaferdir. Çünkü günahı, ölümü ve şeytanı orada alt etmiştir. Başka bir örnek vermek istiyorum. Aslında daha önceki programlardan da bahsetmiştim. Mesela Tanrı İbrahim'e bir vaat verdi. Yani senin işte gelecek yıl geleceğin ve senin bir işte oğlun olacak. Onlar da demişti ki hani ben İbrahim'e demişti ben 100 yaşındayım. Eşim de 90 yaşında. Nasıl olur? Ama Tanrı için her şey mümkün demişti. Gerçekten de bir yıl sonra Sara'nın bir oğlu oldu. Tanrı sözünü yerine getirdi. Başka bir örnek mesela Mısır'da İsrailler Mısır'da köleyken ki daha önceden İbrahim'e bu vaadi vermişti. Onları çıkarıp vaat edilen topraklara götüreceğini ve vaat edilen toprakları onlara vereceğini söyledi. İsrailler Mısır'da köleyken ki Musa aracılığıyla onları Firavun'un köleliğinden Mısır'ın köleliğinden çıkarıp vaat edilen topraklara gitti ve o vaat edilen toprakları onlara verdi. Dolayısıyla kutsal kitaba baktığımızda Tanrı'nın aslında sözünü yerine getirdiğini görüyoruz. Bu açıdan Tanrı'nın güvenilir bir Tanrı olduğunu, sözlerini tutan bir Tanrı olduğunu ve sözlerinin gerçek olduğunu söyleyebiliriz.
7: Evet, çok teşekkür ediyorum Murat. Özellikle biz bazen Tanrı'nın gerçekten kimliği konusunda, karakteri konusunda çok zorlanıyoruz. Çünkü başımıza kötü bir şey geldiği zaman hep Tanrı'yı suçluyoruz. Tanrı böyle yaptı, şöyle yaptı. O zaman insan aklına tabii doğal benlikten kaynaklanan bir şey bu. Duygularımız, canımız, hislerimiz yandığı zaman onu suçlayarak ve onu zor bir durumda bırakıyoruz. Kötüleyerek onun yalancı olduğunu, bana sahip çıkmadığını, benimle beraber olmadığını. Ama ondan sonra bu acı döneminden Tanrı'nın sevgisiyle, Tanrı'ya olan bağlılığımızla, adanmışlığımızla bu yolda yürüdükten sonra bu durumların üstesinden geldikten sonra tövbe de ediyoruz bazen. Çünkü onarılmış oluyoruz Tanrı sözünden. Ama mümkün olduğunca bunlardan uzak olmaya çalışmalı. Çünkü Tanrı yalan söylemez. Tanrı sözlerinde adildir. Tanrı bize karşı sabreder. Zor durumlarda bizden duymak ve bizim ona sarılmamızı ister. Tanrı gerçekten senin de bahsettiğin gibi sözüyle vaatlerini gerçekleştirir. Sözü çünkü güvenilirdir dediğin gibi sözleri gerçektir. Ve işte sen özellikle bize bu sayılardan, eski anlaşmadan sayılardan örnek verdin. Yasanın tekrarından verdin. Mezmurlardan verdin. Bunlar gerçekten doğru ve güvenilir sözlerdir. İman ediyoruz sevgili Murat. Şimdi bu konulardan sonra yeni bir konu, buradan bir perde açalım. Tanrı'nın mükemmel sevgisi, mükemmel lütfu, bununla gelen merhameti, büyük bir sabrı, tahammüllü, iyiliği diyelim. Biz kiliselerde hep şu vaazları duyuyoruz. Ben de birkaç kez senden bu vaazı işittim aslında. Tanrı sevgidir. Yani neredeyse bir vaiz ya da bir kilise önderi her sene bu konuda 4-5 kere vaaz veriyor. Eminim sen de kilisede hizmet ettiğin dönemlerde bu konuyu hem konu olarak veriyorsun hem de konunun içerisinde bu sevgi konusunu veriyorsun. Nedir bu sevgi konusu? Yani bu bizim bildiğimiz bir sevgi değil, değil mi? Çok başka bir sevgi bu. Yani dünyada farklı farklı sevgi türleri var ama bu sevgi gerçekten insana hediye, Tanrı'dan gelen özel bir lütuf. Yani gerçekten bunu tarif edemem. Şu anda beni dinleyen Radyo Manat'a dinleyicileri eminim bu sevgiyi yaşıyorsanız, bu Tanrı'nın sevgisinin, aşkının mükemmelliğini yaşadıysanız beni anlıyorsunuzdur. Bu sevgiyi biraz açıklayabilir misin sevgili dinleyicilerimize? Ama bir dakika, sadece 4 dakikamız var. Belki birazcık olsun 4 dakikada anlatabileceğimizi anlatalım. Sonra bir araya gidelim sevgili Murat. Öyle yapalım, tamam?
8: O zaman sevgi konusuna tam detaylı girmeden önce belki sevgiyi ilişkilendirmek isterim. Arada konusunda sen yalan konusundan bahsettin. Tanrı yalan söylemez dedin. Tanrı yalandan nefret eder ve çocuklarının birbirine doğru olmasını, doğru şeyleri söylemesini ister. Çünkü Tanrı bizi seviyor gerçekten. Ve Tanrı bizi sevdiği gibi bizim de birbirimizi sevmemizi ister. Biz birbirimizi seviyorsak birbirimize karşı doğru olmamız lazım. yalan söylememeliyiz. Dolayısıyla bu gerçekten senin söylediğin gibi Tanrı yalandan nefret eder ve yalandan tiksinir. Bazen çünkü toplumumuzda şöyle bir duygu var. İşte hani küçük yalanları söylesek bir şey olmaz. İşte beyaz yalan diye denen bir kavram var. Halbuki yalanın küçüğü büyüğü olmaz, beyazı siyahı olmaz. Tanrı her türlü yalandan nefret eder, tiksinir. Biz küçük de olsa büyük de olsa her zaman doğruyu konuşmamız lazım. Yani kutsal kitapta şunu çok açık bir şekilde söyler Tanrı. Yani çıkış 11'den bir tanesi. Çıkış 20-16'da komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Mesela Mezmur 15:1'de ya Rab çadırına kim konuk olabilir? Kutsal dağında kim oturabilir? Kusursuz yaşam süren, adil davranan, yürekten gerçeği söyleyen, iftira etmez, dostuna zarar vermez, konusuna kara çalmaz böylesi. Eğer biz birbirimizi seviyorsak o zaman biz yalandan uzak durmamız lazım. Tanrı'yı seviyorsak yine de yalandan uzak durmamız lazım. Çünkü doğru kişi yalan, yüzdeyişlerde söyler bunu 13:5'te. Doğru kişi yalandan nefret eder. Kötünün sözleri ise iğrençtir, yüz karasıdır. Doğruluk dürüst yaşayanı korur. Kötülük günahkarı yıkar. Yani doğru kişi yalandan nefret eder. Eğer bir ufak da olsa yalan söylüyorsak o zaman demek ki bizim doğruluğumuza bir problem var. Yani biz doğru kişi değiliz. Yani her zaman küçük de olsa büyük de olsa her zaman doğru olanı söylememiz lazım. Yani yalanın beyazı olmaz. Hani bu da bir yalan aslında. Beyaz yalan da bir yalan. Dolayısıyla hani sevgi konusuna gelmeden önce belki hani birbirimizi seviyorsak insanlar olarak gerçekten birbirimize doğruyu ve gerçeği söylemeliyiz. Yalandan uzak durmalıyız.
7: Evet, çok teşekkür ederim. O zaman sevgi konusunun bir başlığını attık birkaç dakika önce. O zaman bir ara verelim. Bu konuyu açıklık yaptığın için çok teşekkür ediyorum. Sevgi dinleyeceğimiz bu konularda eminim siz de bazen böyle şeyler düşünebiliyorsunuz. Ama lütfen burada bizim sizinle paylaştığımız öğütleri, Tanrı sözünden paylaştığımız sözleri not edin, dua edin, anlamaya çalışın. Sorularınız varsa soru@radyomanata.com'dan bize ulaşın. Murat Bağır burada sorularınızı cevaplamaya çalışacaktır. Hemen bir ara veriyoruz. Bu kısa bir aradan sonra tekrar sizinle birlikte programımızda devam edeceğiz.

0: Radyo Manada'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
1: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz sevgili Radyo Marata dinleyicileri. Evet, sevgiden bahsetmiştik Murat Bağır. Sevgi konusuna giriyoruz. Tanrı'nın sevgisi nedir? Bu merhamet dolu, lütuf dolu, dünyadan farklı olan sevgi nedir? Bize biraz bu konudan bahsedebilir misin?
1: Yani sevgi kavramı Tanrı için çok önemli bir kavram. Tanrı sevgidir. Kutsal Kitap'ta yani en çok bilinen ayetlerden birisidir. Tanrı sevgidir. Tanrı'nın sevgisi kavramına baktığımızda aslında onu birkaç açıdan değerlendirmek istiyorum. Sevgi kavramını. Tanrı'nın iyiliğinde bu sevgisini görüyoruz. Tanrı'nın lütufkar olmasında bunun Tanrı'nın sevgisini görüyoruz. Tanrı'nın merhametli olmasında Tanrı'nın sevgisini görüyoruz. Tanrı'nın bize karşı tahammül etmesinde onun sevgisini görüyoruz. Ama sevgi Kutsal Kitap'ta geçen hani önemli bir yer edinen bir kavram. Mesela 1. Yuhanna 4:16'da Tanrı'nın bize olan sevgisini tanıdık ve buna inandık. Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrı da yaşar, Tanrı da onda yaşar. Yani biz Tanrı'da yaşamak istiyorsak bu sevgi kavramı çok önemli. Çünkü Tanrı bizi seviyor. Yani bizi sevdiği için bizi yarattı. Yani bizi yarattığı için biz onun için değerliyiz. Yani bizleri o yarattı ve biz her birimiz Tanrı'nın gözünde değerliyiz. Bazen biz şöyle düşünüyoruz. Yani mesela bazen insanlar arasında ayrım yapıyoruz. Yani seçerek seviyoruz. Ama Tanrı herkesi seviyor. Çünkü Tanrı herkesi yarattı. Birisi bizim gözümüzde bazen birisi önemli olmayabilir. Ama Tanrı'nın gözünde o insan onun için çok değerlidir ve Tanrı onu çok seviyor. Yani Tanrı ayrım yapmadan yarattığı tüm insanları seviyor ve sevgisini onlara vermek istiyor. Ki İsa Mesih de zaten bu sevgisini aslında çarmıhta İsa Mesih Tanrı'nın sevgisini bizlere tüm insanlığa gösterdi. Ve aslında kollarını açmış bir şekilde tüm insanların kendisine gelmesini istiyor. Çünkü onun sevgisi sınırsızdır, eşsizdir. Herkese yeter. Bizim sevgimiz sınırlıdır, seçicidir ama Tanrı'nın sevgisi öyle değil.

0: Bu dünyada belli bir süre yaşayalım diye bizi yaratmadı. Sonsuzluk boyunca onun huzurunda yaşayalım. Onun yüceliğine, yani onun yüceliğini görelim, yaşayalım ve bundan zevk alalım. Yani Tanrı'nın bizim için tasarları büyüktür, çok iyidir gerçekten ve onu, Tanrı'nın sevgisini görüyoruz. Yani gerçekten orada olabilmemiz için Tanrı oğlu İsa Mesih'i, Tanrı sözünü gönderdi. Ama tabii Tanrı'nın bizi sevdiği gibi Tanrı bizlerin de birbirimizi sevmemizi istiyor. Mesela Yuhanna 15:12'de şu: benim buyruğum şudur, sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. Hiç kimse de insanın dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur. Size buyurduklarını yaparsanız benim dostlarım olursunuz. Tamam, Tanrı bizi seviyor ama bizim karşılığımız ne olacak? Yani eğer biz Tanrı'yı seviyorsak tabii ki İsa Mesih'e iman edeceğiz. Ama onun buyurduklarını yaparsak, onun istediği gibi yaşarsak aslında Tanrı'yı seviyoruz. Aslında sevgi kavramı soyut bir kavram değil. Yani aslında somut bir kavram. Çünkü sadece ben birisini seviyorum deyip aklımda yani o duygu içinde yaşatırsam ama hiçbir şey göstermezsem, o kişiye karşı sevgi göstermezsem bu sevginin bir anlamı yok ki. Bu sevgi boş bir sevgi. Kutsal kitapta ne diyor? İştenlikle sevin diyor. Gerçekten samimi bir şekilde sevin diyor. Bu nasıldır? Bu sevgiyi somut bir şekilde yaşamam lazım. O kişiye yönelik olan sevgimi göstermem lazım. Onun için mesela nefret beslememem lazım. Ona yalan söylememem lazım. Doğruyu, gerçeği söylemem lazım. Onun iyiliğini gözetmem lazım. Ona karşı anlayışlı olmam lazım. Toleranslı olmam lazım. Affetmem lazım. Yani eylemle göstermem lazım. Bazen sevgi kavramı inisiyatif almamızı gerektiriyor. Yani mesela birini seviyoruz diyoruz ama yerimizde oturuyoruz. Hani hiçbir adım atmıyoruz. Onun iyiliği için, onun yararı için. Yani böyle onun hayatına dokunmadan nasıl biz sevebiliriz? Yani inisiyatif atmamız lazım. Sevgi bizi adım atmaya götürüyor. Nasıl İsa Mesih adım atarak dünyaya geldi. Bedeni, Tanrı'nın sözü, dünyaya geldi, beden aldı ve bizim için çağırmaya gitti. Bir inisiyatif gösterdi. Yani sevgi kavramı sevgi kavramının somutlaşması lazım. Somutlaşmayan, inisiyatif göstermeyen sevgi kavramı boş bir sevgi kavramıdır. Çünkü mesela 1. Yuhanna 2:4'te şunu söyler: onu tanıyorum, yani Tanrı'yı tanıyorum deyip de buyruklarını yerine getirmeyen yalancıdır diyor. Yani biz Tanrı'yı, için ülkemize baktığımızda birçok kişi Tanrı'yı sevdiğini söylüyor, buyruklarını yerine getirmiyor. Ama baktığımızda bir sürü haksızlıklar var, adaletsizlikler var, bir sürü kötülükler var, bir sürü yanlışlıklar var. Onları kim yapıyor? Yani hepsini ben yapmıyorum herhalde, değil mi? Hani Tanrı'yı seviyorsak o zaman Tanrı'nın isteğine uygun, buyruklarına uygun şekilde yaşamamız lazım. Çünkü onun sözüne uyan kişinin Tanrı'ya olan sevgisi gerçekten yetkinleşmiştir. Tanrı'da olduğumuzu bununla anlarız. Bir kişinin Tanrı'da olup olmadığını Tanrı'nın sözlerine, buyruklarına uyup uyumamasında, ona uygun şekilde yaşamasında anlarız. Sadece sevgiden bahsetmekle olmaz. Mesela ben şu anda da sevgiden bahsediyorum. Ama ben sonra gidip buna uygun, Tanrı'nın buyruklarına uygun yaşamıyorsam aslında ben de bir yalancı durumuna düşmüş oluyorum. Çünkü Tanrı bunlardan bahsetmemiz için değil, bunları sadece bahsetmemiz için, yaşamamız için buyrukları bize verdi. Mesela ülkemize baktığında birçok insanın birbirinden nefret ettiğini görüyoruz. Ama Tanrı'yı seviyorum deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen görmediği Tanrı'yı sevemez. Yani dışarıdaki herhangi bir insan benim kardeşimdir. Benden farklı düşünebilir, benden farklı giyinebilir, farklı şeyleri sevebilir, farklı takımları tutabilir. Ama ne olursa olsun o benim kardeşimdir. Yani ben onu sevmeliyim. Eğer ben onu, Tanrı'yı seviyorum diyorsam onu sevmeliyim. Eğer ona karşı nefret duyguları varsa o zaman benim Tanrı'yla ilişkimde problem vardır. Tanrı'yı tanımıyorum demektir. Tanrı'yı sevmiyorum demektir.
1: Evet, aslında iyilikten de bahsettim biraz. Bu iyilik konusunda önceki programlarda Tanrı'nın iyiliğinden de bahsettin. Bu hem eski anlaşmada hem yeni anlaşmada İsa Mesih aracılığıyla zaten o lütfu bambaşka. İyiliği hakkında da biraz bahsedersek, iyiliğini nasıl tanımlarız

0: birbirine aslında bağlı konular değil mi bunlar? İyilik ve sevgi, yani bir köprü var.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Dediğin gibi yani sevgi soyut bir kavram değildir. Somut bir kavramdır. Ve bu nasıl? Somut kavramlardan bir tanesi de yani iyilik olarak görüyoruz. Çünkü birisini seviyorsak o somut olarak ona karşı ne yapmaya, onun çıkarını, onun iyiliğini, onun yararını gözetmeye çalışıyoruz, korumaya çalışıyoruz. Tanrı da öyle. Tanrı bizi sevdiği için bize karşı hem niyetleri iyidir, tasarları iyidir, planları iyidir, hem de eylemleri de iyidir, sözleri de iyidir. Yani iyi bir Tanrı'da kesinlikle kötülük barınmaz. İsa Mesih'te zaten hep aynı örneği veriyoruz ama Tanrı'nın gerçekten bu çok büyük bir örnek. Tanrı'nın en büyük iyiliklerinden bir tanesi yani lütfudur. İsa Mesih'in bizim için gelip beden alması. Yani çarmıhta bizim yerimize beden alması. Aynı zamanda Tanrı'nın iyiliği nerede görüyoruz? Yani yaratılışta görüyoruz. Yani nefes alıyoruz. İşte Tanrı yiyeceklerimizi sağlıyor. İşte gündüz gece devam ediyor. Hayat devam ediyor. Gerçekten Tanrı sadece bize bakmıyor. Hani belki ilerideki konularda buna bakacağız Tanrı'nın sağlayışı konusunda ama işte bir sürü hayvan var, bitkiler var. Tüm yaşamın devam ettiğini görüyoruz gerçekten. Bu Tanrı'nın hepsi Tanrı'nın iyiliğinden kaynaklanıyor. Ama iyilik deyince ne aklımıza gelmedi? İyilik deyince aslında Tanrı'nın kendisi aklımıza gelmedi. Neden? Luka 18:19'da şöyle diyor. İsa diyor ki bana neden iyi diyorsun dedi. İyi olan yalnız biri var. O da Tanrı'dır. Yani iyiliğin standardı Tanrı'nın kendisidir. Aslında iyilik bir şey değildir. İyilik aslında bir kişidir. O da Tanrı'dır. Yani Tanrı'nın karakterinden kaynaklanmaktadır. Tanrı'nın karakterine uygun olan şeyler iyidir. Tanrı'nın karakterine uygun olmayan şeyler kötüdür. O yüzden Tanrı'yı tanımak bu açıdan çok önemlidir. Yani Tanrı'yı tanırsak onun karakterine neyin iyi olduğunu, neyin iyi olmadığını anlayabiliriz. Kutsal kitaptan tabii Tanrı'nın karakterini tanıyabiliriz.
0: Ve merhamet konusu da var aynı zamanda ve aynı zamanda senin bahsettiğin başlarken konuya lütufu var. Bu merhamet ve lütuf da tabii bunlar sanki birlikte beşi bir değil ama hepsi farklı şeyle anlamları var. Farklı yerlerde işlevleri var. Bunların da Tanrı'nın karakterinde ve kimliğinde ayrı anlamları oluyor. Mesela merhamet ve birazcık merhamet ve Tanrı'nın lütfundan bahsedebilir misin?
1: Kesinlikle. Şimdi Tanrı'nın iyiliğinden bahsettik ama Tanrı baktığında yani sevgisinden bahsettik, iyiliğinden bahsettik. Şimdi Tanrı baktığında insanlara bazı insanların sıkıntıda olduklarını görüyor. Bazılarının sefalet içinde olduklarını görüyoruz. İşte Tanrı'nın bu kişilere yönelik iyiliği aslında merhamettir. Diyelim ki bir yoksula karşı duyduğu iyilik merhamettir. Bir adaletsizliğe uğramış kişiye karşı duyduğu duygu merhamettir. Onlara karşı sevecenlik duyar. Yani onların duygularını, yaşadıkları şeyleri görmezden gelmez. Mesela Mezmur 103. Mezmur'da 13. ayette şunu söyler. Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa Rab de kendisinden korkanlara öyle sevecen davranır. Yani Tanrı sevecen bir Tanrı'dır. Tanrı böyle uzakta, böyle asık suratlı bir Tanrı değildir. Tanrı insanları seven ama özellikle ihtiyaç içinde, sefalet içinde, sıkıntı içinde olan insanları da gören ve onlar için yüreği acıyan bir Tanrı'dır. Mesela İsa Mesih geldiğinde birçok insana şifa verdi, birçok insanı iyileştirdi. Aç olanları doyurdu. Çünkü onlara karşı sevecenlik hissetti. Onların o sıkıntılarını, o yıllarca çektikleri hastalıkları görmezden gelmedi. Ve onlara şifa verdi. Kötü ruhlara tutsak olanları kötü ruhlardan kurtardı. Çünkü biliyordu ki o insanlar kötü ruhların baskısı altında büyük acı çekiyorlar, büyük eziyet çekiyorlar. Mesela bir örnek Markos 1:40'da İsa'ya cüzdanlı biri geldi. Diz çökerek istersen beni temiz kılabilirsin diye yalvardı. İsa'nın yüreği sızladı. Elini uzatıp adama dokundu. İsterim temiz ol dedi. Adam anında cüzdandan kurtulup tertemiz oldu. Biliyorsun o zamanlarda hani kimse cüzdanlılara yaklaşmazdı. Hep toplum dışına iterdi. Ama İsa Mesih ona kimse yani bırak dokunmayı insanlar yaklaşmazlardı. Ama İsa Mesih özel, yani dokunmadan da onu iyileştirebilirdi. Ama özellikle dokundu. İsterim temiz ol dedi. Yani İsa Mesih'in insanların, sıkıntı çeken insanların karşı onun yüreğini görmüş oluyoruz. Tanrı'nın yüreğini gösteriyor bize. Gerçekten sıkıntı çeken insanlara karşı. Kutsal kitapta özellikle müjdelerde bunun birçok örneğini görüyoruz. Şimdi lütuf deyince şunu anlamamız lazım. Lütuf Tanrı'nın hak edilmeyen yardımıdır. Yani Tanrı lütufkar bir Tanrı'dır. Tanrı bize karşı davranışında, bize karşı olan ilişkisinde bizim başarımıza göre, değerimize göre, hak ettiğimize göre davranmaz. Çünkü öyle davransaydı biz iyi şeyler hak etmiyoruz. Yani Tanrı'nın yargısını, gazabını hak ediyoruz. Çünkü günahkar insanlarız. Çoğu zaman da Tanrı'nın karakterine aykırı şeyler yapıyoruz. Tanrı'yı hoşnut etmiyoruz. Ama Tanrı bize böyle davranmıyor, hamdolsun. Neden? Çünkü Tanrı lütufkar bir Tanrı'dır. Bize bol bol lütfuyla davranıyor. Yani kendi iyiliğine ve cömertliğine göre bize karşı davranıyor. Hamdolsun ki öyle davranıyor. Yoksa yani kendi bizim başarımıza, giderimize göre davransaydı gerçekten bizim için çok kötü olurdu. Mesela Romalılar 3:23'te şunu söylüyor. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşta Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Yani İsa Mesih'in gelmesi, bizim için çarmıhta ölmesi Tanrı'nın lütfudur. Eğer Tanrı bizim hak ettiğimize göre davransaydı biz sonsuzluk boyunca o gazabı, Tanrı'nın gazabını kendi üzerimize almamız lazımdı. Sonsuzluk boyunca Tanrı'dan huzur, Tanrı'nın huzurundan uzak olmamız lazımdı. Ama Tanrı bize kendi hak ettiğimize göre değil, kendi lütfuna göre, kendi merhametine göre, kendi iyiliğine ve cömertliğine göre davrandı. İsa Mesih geldi, bizim suçlarımızı kendi üzerine aldı ki biz onun huzuruna girebilelim. Onun o mükemmel yüce huzuruna girebilelim ve orada sonsuzluk boyunca Tanrı ile birlikte olabilelim diye gerçekten Tanrı bize lütufkar davrandı. Bu bizim başarımız değil, Tanrı'nın başarısıdır ve lütfudur.
0: Evet, sevgili Murat Bağır, baktım süremizin sonuna geldik. Gerçekten aslında bunları yazdın ama daha fazlası da var tabii, sözlerle ifade edilemiyor ama en önemlilerinden bahsettin yani gerçekten ve bizi Rabbin o inanılmaz engin aşkıyla, bu onun tarif edilemez güzel sevgisini bize yansıtmaya çalıştın, dinleyicilerimize yansıtmaya çalıştın, teşekkür ediyorum. Ama bu programımızın burada bitirmemiz gerekiyor şu anda. Yeni bir programda bakalım hangi konuya gireceğiz, hangi konuyla değerli dinleyicilerimize sürprizler yapacağız ve bakalım hangi soruları Murat Bağır bize cevaplayacak. Teşekkür ediyoruz bu bölümde programımıza misafir olduğun için.
1: Ben teşekkür ederim. Bütün dinleyicilerimize iyi haftalar diliyorum, esenlikler diliyorum.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programda görüşmek üzere diyorum. Tekrar kendinize iyi bakın, esen kalın.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
5: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz?
3: Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Hristiyanlık bilinenin aksine Anadolu topraklarında doğmuş ve buradan dünyaya yayılmıştır. Bu program ile Hristiyanlığın Anadolu'da ayak izlerini takip ederken aynı zamanda Hristiyanlık inancını da daha yakından tanıyacağınız keyifli bir program olacak. Programımıza başlamadan önce hemen hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sayfamıza abone olarak birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Stüdyo konuğum Doktor Behnan Konutkan. Hoş geldiniz Behnan Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Sağ ol. Teşekkürler. İyiyim.
0: Evet. Programımıza devam ediyoruz. Bu bölümümüzde aslında Osmanlı dönemindeyiz yine. Hristiyanlığı ele almaya devam edeceğiz Osmanlı bölümünde. Bu dönemde fermanlar var. Biraz onlardan konuşalım istiyorum. Osmanlı döneminde Tanzimat fermanıyla başlayalım aslında. Hristiyanlar için nasıl etkiler yarattı bu ferman?
1: Evet. Aslında Tanzimat Fermanı yani ya da Gülhane Hattı Hümanyum bir çeşit bu bir özgürlükler veriyor değil mi? Şimdi orada o zaman da gerçekten Hristiyanlara baskı yapılıyordu. Genel olarak çok baskı yapılıyordu. Sıkıntı veriliyordu. Hristiyanlar kilisede uzun uzun yüksek dua edemedi, ilahi söyleyemediler. Ama o zamanın elçileri sayesinde bir yenileme, bir tanzimat açıldı. Ve bu tanzimat aslında ya da Gülhane Hattı Hümayun da denir. Sultan Mahmud II'nin oğulları Abdülmecid, Abdülhamid ve Abdülaziz 1860-1876 yıllarında bu adı verdi, tazminat. Ve aslında Hristiyan'a biraz daha çok hak tanıdılar biliyor musunuz? Hı hı. Yani anayasa nitelikte ya da özgürlükler niteliğinde bir belge olan bu ferman Hristiyanların can, mal ve ırz güvenliğini sağlaması, vergi kanuna alınması. Eskiden daha önce okumuştuk dedi ki Hristiyanlar zimmiydi ve Hristiyanlardan vergi alıyorlardı. Evet. Artık bunu da kanuna eşit olarak her vatandaş, her Osmanlı vatandaşı için eşit olarak bunu düzenlemeler yapıldı. Askerlik işlerin düzenlenmesi, o zamana kadar Hristiyanları askere almayacaklar, almıyorlardı. Para veriyorlardı ama orada düzenlenen gibi temel hak ve ilkeler içermektedir. Evet. Ama çok ilginç, bunu vezir, sultanın veziri yani şimdiki başbakan gibi adam okuyor bunu. Ve okuduğu zaman Gülhane'de kilise önderleri yani patrikler, kardinallar, papazlar geldiler ve cemaat de geldi. Vezir okuyor bunu ama halk sevinmedi. Neden söyleyeyim mi sana?
0: Evet.
1: Çünkü diyor ki reformlarla bir çeşit reformdur tanzimat. Reformlarla Müslüman halkın Hristiyanlarla eşitliği ilan edilmesi. Ya ne acıklı bir şey değil mi? Aynı sokakta yaşıyorsun, aynı komşusun, hala seni eşit görmüyor. Yani devlet seni eşit görmek istiyor, halk seni eşit görmüyor. Demek ki o kadar karar, onların düşüncesi kararmıştı. Hristiyanlar hala ikinci sınıf. Ama eşit sandıkları için sevinmediler. Ve büyük muhalefet yaptılar. Ama muhalefete rağmen yine de sultanın emriydi. Bu tanzimat devam etti.
0: Evet. Islahat fermanı da var tabii ki.
1: Islahat fermanı da o da bundan hemen sonra yapıldı. Bu da 56'da yapıldı biliyorsun. Diğeri 39'da 56 yapıldı. Ve bu da biraz daha fazla hak ve hürriyetler verildi. Sultan Abdülmecid Avrupa'nın baskısıyla bak. İlginç ki Avrupa'nın baskısıyla 18 Şubat 1856 tarihinde Islahat Fermanı Yenilikler adıyla anılan Hattı Hümayun'u yayınladı. Sadrazam Ali Paşa tarafından Babı Ali'ye de o zaman hükümet Osmanlı Sarayı Babı Ali'de yani yüksek kapı ya da kültürlü bir kapıda değil mi? Tüm nazırlar yani bakanlar, yüksek dereceli memurlar, Şeyhülislam patrikler, Divanbaşı ve etnik toplulukların temsilcileri önünde okundu. Gülhane Hattı Humayun'u gibi İslahat Fermanı da tüm Osmanlıları kapsıyordu. Bu ferman tazminat döneminin bir aşaması olarak benimsendi. Ayrıntılar da daha somut ve kesinlikle daha çok kapsılıydı. Ama yine de Hristiyan ve Müslüman arasındaki eşitliği sağlayamadı. Çünkü halkın yüreğinde Hristiyanlara karşı bir ön yargı duvarı vardı. Kalın, uzun bir ön yargı duvarı vardır. Ve bu ön yargının yıkılması birinci, ikinci nesil geçti.
0: Yine de toplumda Hristiyanlar biraz daha vergi açısından, askerlik, belki hukuksal açıdan, can, mal güvenliği açısından daha iyi noktalarda olmaya başladılar diyebiliriz.
1: Çok doğru. Yani bir bakıma daha iyi oldular ve hatta bu arada, evet, belki sorarsın, şimdi onu söylemeyeyim. Bu arada daha çok rahatladılar. İnsanlar kendilerini güven içinde aldılar. Mal, can güvenliği, artık polis onları koruyor değil mi? Ama bunun yankıları yine olumsuz oldu. Türkiye'nin her yerinde olumsuz oldu. Yeniçeriler bile ayaklandı. Halk ayaklandı. Nasıl bir Hristiyan bizimle eşit olacak? Nasıl aynı işte? Ne kadar acıklı bir şey değil mi? Evet. Gerçekten sorunlar oldu. Evet.
0: Peki o dönemde din değiştirme olayları oldu mu?
1: Evet, oldu. Ne yazık ki oldu. Oldu ama... İlk sefer birkaç kişi dediler ki madem ki eşitlik vardır, daha önce, daha Hristiyanken Müslümanlaşmış birisiydi bazıları, gittiler devlete dedi ki biz asıl Hristiyanız ve Hristiyan inancımıza dönmek istiyoruz. Padişah söylediler olmaz bu ve o kişileri öldürdüler var ya. Bu sefer yine de belli bir zaman geçsin diye insanlar korkmaya başladı. Birçok insan saraya başvurdu ve biz dilekçe verdiler. Bizim kökenimiz budur. Biz Hristiyanız ve inancımıza dönmek istiyoruz dediler. Evet. Korkmadan. Ve sonra artık alıştılar. Halk öldü. Hristiyan inancına dönenleri öldürmediler.
0: O zaman gizli dinini yaşayan Hristiyanlar vardı o dönemde.
1: Bu aslında çok, bu da çok önemli bir konudur tarihte. Osmanlı tarihinde çok çok önemli bir konudur. Eğer zamanımız varsa bunun hakkında birkaç nokta söyleyeceğim.
0: Evet, bunu konuşabiliriz.
1: Bu da 200 yıl boyunca bak. 200 yıl boyunca işte Trabzon, Gümüşhane, çevredeki Tonya, Çaykara, Maşka, Turul, Kasaba gibi yerlerde 1650'den ta 200 yıl boyunca gizli din taşıyan Hristiyanlar vardı. Nasıl oldular? Vergide eşit olsun diye, öldürülmemek için, malları taciz edilmemesi için dışarıda Müslümandılar ama içeride gizli Hristiyandılar. Ve tarih bunu yazıyor. Bu adamlar 200 yıl boyunca Hristiyanlıktan ödün vermediler. Oruçlarını yaptılar ve bütün Hristiyanlığın gerekleri yaptılar. Çoğu evlerinin altında kilise vardı. Örneğin bir tane, bu çok önemli birisi var. Molla Süleyman. Dışarıda mollaydı, imamdı. Devletin ondan danıştığı kişiydi. Ama gizli bir Hristiyandı ve papazdı. Ve bu molla ölüyor. Ama vasiyetnamesi diyor ki beni kilisede vereceksiniz, gömeceksiniz. Ve bir papaz çağırıyorlar. Ve herkes, halk şaşırıyor. Bu adam nasıl olur ya, yıllardır mollalık yapıyor, camide imamlık yapıyor, devlette fetvalar veriyor ama gizli Hristiyandı. Ve ortaya çıktılar. Ve 200 yıl sonra yavaş yavaş işte bu fermanlardan ötürü var ya, bu tezimat, islahat fermanından sonra yavaş yavaş kendilerine geldiler. Evet, çok acıklı bir şey, çok.
0: Evet, yani yıllarca bu şekilde inancını saklayan Hristiyanların varlığını görüyoruz o zaman.
1: Doğru.
0: Özellikle anlattığınız kişi şey diyorlar sanırım, Kromni onlar için.
1: Kromniler diyorlar yani o bölge için. Bu Grekçedir. Yani Trabzon var ya, Trabzon bölgesiydi zaten. Rum, Pontus diyorlar ya, orada en son o yıkılmıştı.
0: Evet, tabii ki zorluklar yaşayanlar var. Şimdi kısa bir araya gidelim. Daha çok sorum var size soracağım. Kısa bir aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: fazlası. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şunu sormak istiyorum ben size. Din değiştirmelerden bahsetmiştik. Peki devlet açısından baktığımızda ve toplum açısından baktığımızda din değiştiren kişilere nasıl bir yaklaşım vardı? Nasıl karşılanıyordu toplumda da?
1: Bu açıklanan fermanlar, ıslahat fermanı yani yenilikler, anayasal eşitliklerden sonra doğal olarak devlet gayet güzel karşıladı ve gayet güzeldi. Ama halk gerçekten çok zorlandı. Zaten başlangıçta biliyorsunuz dedim ki halk bu fermanlardan hoşnut olmadı. Her yerde protestolar yapmaya başladılar. Artık bu çıkan Tanzimat fermanıyla artık Hristiyanlar bize eşit oldular. Yani ne kadar acıklı bir şey ya. Ne acıklı bir şey. Ama halk alışıncaya kadar birçok Hristiyana zulüm verdiler yine. Mallarına saldırdılar diye. Ve bu hoş bir olay değildi.
0: Evet. Günümüzde aslında Türk olan birçok kişinin Hristiyan olamayacağı inanışı yaygın. Baktığımız zaman bu görüş var toplumda da. Bu noktada tarihteki Hristiyan Türklerden biraz bahsedebilir misiniz? Böylece Hristiyanlığın aslında Türklere çok uzak olmadığını da görebiliriz.
1: Ya şimdi bu düşünce aslında gerçekten çok çok yanlış bir düşüncedir. Ya her şeyden önce bunu bilelim. Bunu sevgili dinleyiciler bilelim ki köken ile yani milliyet ile inanç farklı şeylerdir. Yani biri Türk olabilir ama Hristiyan olabilir, Müslüman olabilir, Budist olabilir, Tanrısız olabilir, Deist olabilir değil mi?
0: Evet.
1: Biri Alman olabilir ama Tanrısız da olabilir, Hristiyan da olabilir. Yani biz inanıyoruz, biz Hristiyan olarak inanıyoruz. Bulunduğumuz ülkeye sadık olacağız Hristiyan olarak. Mesela biz Türkiye'deyiz, Türk vatandaşıyız, TC vatandaşıyız, kimliğimiz vardır. Ve başka bir ülkemiz yoktur. Ülkemizi seveceğiz. Ülkemiz için dua ediyoruz. Ülkemizin refahı içinde Tanrı'ya şükrediyoruz ve yalvarıyoruz. Ama Hristiyanız. Ve Hristiyan olarak anayasanın tanıdığı haklara göre ben kiliseme giderim, inancımı öğreneceğim ve inancımı da başkalarına paylaşacağım. Bunun dışındaki düşünce sakattır, yanlıştır. Evet, tarihte aslında 2. yüzyıldan beri tarihte Türk Hristiyanlar vardı.
0: Evet.
1: İslamlıktan önce Türk Hristiyanlar vardır. Örneğin yani tarihe baktığımızda Çuvaşlar, Yakutlar, Batı Kumanlar, Peçenekler, Karamanlılar ve Gagavuzların Hristiyanlığı yüzyıllar önce kabul etmiş Türk halkları olduğunu görüyoruz. Türklerin ana yurdu olan Orta Asya'da İsa Mesih'ten sonra yani İsa'dan sonra 2. yüzyılda başlayan Hristiyanlığın varlığı yüzyıllarca sürmüş ve günümüze de gelmiştir. Şimdi Türk Hristiyan olamaz ve Hristiyan Türk olamaz. Bu düşünce dedim ya sakattır. Şimdi bu olaydan ötürü bakın son zamanlarda Özal döneminde birçok Hristiyan Türk'ü Türkiye'ye gitti. Gagavuz. Biz bilmiyorduk eskiden. Tarihçilerimiz söylemiyordu. Şimdi tarihçi sen dürüst ol. Sen tarih olayları yaz. Karışma. İnancına göre tarihi belirleme. Vardı. Hristiyan Türkler vardı. Ve bu Hristiyan Türkler aslında çok önemli işler de yaptılar. Mesela Katolik misyonerler. Çok önemli yani Kumanların yani Kumanlı Hristiyanların imanını güçlendirmek için Katolik misyonerler Kodes Kumanikus diye bir eser yaptılar. Ve bu eser Türkiye edebiyatta en önemli eserdir. Çok önemlidir bu. Edebiyatçılar bilir. Bunu da anlatmadılar. Ve bu sadece ve sadece iman konularını anlatıyor oradaki Türkler. Ve mesela bakınız birkaç tane ilahi vardır o dilde. Okuyayım size. Örneğin Kumanca'da şöyle diyor. Çağdaş Türkçe'de okuyacağız. Diyor atamız ki göktesin. Alkışlı olsun senin adın, gelsin senin hanlığın, olsun senin dileğin. Nasıl ki gökte, öyle de yerde. Gündelik ekmeğimizi bize bugün ver, dahi yazıklarımızı, yani günahlarımızı, suçlarımızı bize bağışla. Nice biz bağışlarız bize yaman kötülük edenlere. Dahi şeytanın sınanmasına bizi koydurma. Tüm yamandan, kötülüklerden bizi kurtar. Amin. Görebiliyor musunuz?
0: Evet.
1: 1200 yıllarında, 1400 yıllarında bu yazıldı Türkçe Hristiyan şeyler. Kumanca'da ne diyor? Atamız kim? Göktesin. Alkışlı bolsun senin adın, atın diyor. Gelsin senin hanlığın, bolsun senin tilemikin, yani ruhsallığın. Necik kim gökte alay yerde, gündeki ötmeyimizi bize bugün bergil ver. Devam ediyorum. Görüyor musun? Yani bu Türk edebiyatı ve Türkçeciler için çok önemli bir konudur. Bu Hristiyanlar yaptı. E niçin tarihçiler bunu söylemiyor? Söylemelidirler tarihçiler. Bunlar özbeöz Türktür ama Hristiyandırlar. Karamanlılar tarih çok önemli Türklerdir ama Hristiyan Türklerdir. Hiçbir zaman Müslüman olmadılar.
0: Evet, Gagavuz Türkleri de var. Hatta Gök Oğuzlar, bugün günümüzde de bilinen aslında. Onlar da Hristiyanlığı benimsemişler ve günümüzde de Hristiyanlar aslında.
1: Gagavuz Türkler hiçbir zaman Müslüman olmadılar. Ben 1992 yılında ilk kez işittiğim zaman bunların Hristiyan olduğunu merak ettim. Ben Romanya'ya gittim, Bulgaristan'a gittim, bunların yaşadığı yerlere gittim. Ve inanın bunların köylerine gittim. Anadolu gibi insanlardır. Çok güzel Anadolu halkıdır. Sadece ve sadece Grekçe konuşuyor diye, bazıları Türkçe konuşuyor diye Hristiyanlığını doğum ama Türktür. Ama Türkiye'de bu yanlış düşünce. Türk demek Müslüman demek, Müslüman demek Türk demek. Bu yanlış bir düşüncedir.
0: Evet.
1: Ve bundan ötürü onları da koyduk. Ama sonradan geldiler buraya Türkiye, biliyorsun. Şimdi komünizm yıkıldıktan sonra kendi ülkelerini kurdular değil mi? Ve Türkiye gelip gidiyorlar, Gagavuz Türkler, başkanları var, cumhurbaşkanları var, bizim saraya geliyorlar, konuşuyorlar. Ne güzel bir şey ya. İnanç ayrıdır, milliyet ayrıdır, köken ayrıdır.
0: Evet, bunu ayrımını iyi yapabilmek lazım.
1: Çok önemli tabii ya.
0: Genel olarak baktığımızda o zaman aslında Hristiyanlar Osmanlı döneminde de varlıklarını sürdürebiliyorlar. Anadolu'nun birçok yerinde de aslında kiliseler arttı mı o dönemde sayı olarak bu dönem içerisinde?
1: Bu dönemde Osmanlı'nın döneminde, yani 1800'lere kadar Anadolu'da her yerde, Türkiye'nin her yerinde kiliseler vardı. Neydi? Ortodoks kiliseler vardı biliyorsun. Süryani Ortodoks, Ermeni Ortodoks ve Grek Ortodoks vardı. Ve bu insanlar, bu kilisenin önderleri, papazları, metropolitleri ne yazık ki korkudan, çevreden ve devletten bir varlık gösteremediler. Yani ruhsal yönde varlık gösteremediler. İncil'i kendi dilleriyle, yani İncil okuyorlar. Mesela Ermeni Ortodoks Kilisesi de 5. yüzyılda İslamlıktan önce İncil çevirisi yaptı. Harika. Ama anlamıyorlardı. Rumlar okudukları İncil'i anlamıyordu. Süryaniler var olan İncil'i anlamıyorlardı. Ve İncil'i anlamayınca kurallara gittiler. Gelenekler, adetlere devam ettiler. Kiliseler yani yerinde saydı. Aman aman koltuğumuzu kuruyalım, ibadetimizi gidelim, o gelenekleri yapalım, o kadar. Artmadı, iman konusunda hiçbir gelişme yapmadı ama kiliseler açıktır, o kadar.
0: Varlıklarını sürdürmeye devam ettiler.
1: Yani bir çeşit müze gibi açıktı kiliseler.
0: Evet, Hristiyanlık Anadolu topraklarında doğmuştur demiştik zaten. Birçok farklı yönetim altında yaşadılar. İsa Mesih'e yine de sadık bir şekilde, bağlı şekilde yaşadılar. Günümüzde de bu inanca mensup birçok insan var. Fakat İsa Mesih'i daha yakından tanımak isteyen kişiler de olabilir dinleyicilerimiz arasında. Ne söylemek istersiniz onlar için?
1: Hristiyanlık kurulduğundan beri gerçek Hristiyanlar hiçbir baskı altında olsalar bile inançlarını sürdürdüler. Ve Tanrı hiçbir çağda, hiçbir zaman kendini tanıksız bırakmadı. En karanlık, mesela Orta Çağ'da, en karanlık çağda bile Tanrı şuradan burada insanları çıkardı ve onları İncil'i anlatmak için müjdeciler yarattı. Örneğin Orta Çağ'da, yani Katolik Kilisesi tamamen İncil'den ayrılmıştı. Tamamen ayrılmıştı İncil'den. İncil'e bakmıyorlardı ve sadece para. Hatta ne acıklı bir şeydir. Cennete gitmek için Endülüjans diye bir belge çıkardılar. Bunu alanlar cennete gidecek. Hatta gelen başka bir papa dedi ki, gökteki iyiliğin hazinesi bendedir. Yalnız kendiniz için değil, ölüleriniz için de alabilirsiniz dedi. bir belge. Ve insan tabii annesini seven bir insan annesini kaybedince tabii parası olmasa bile para bulup annesi cennete gitsin diye. Bunlar da İncil'i bilmediği için anlamıyorlardı. Ben şimdi bana söyleseydi diyecek mi? Yanlıştır bu. Cennete gitmek için günahsız bir hayat yaşamak lazım. Parayla marayla olmaz var ya. Ve bu ne oldu? Reformun doğmasına sebep oldu. Martin Luther gibi bir manastır müdürü, bir rahip baktı ki İncil biliyor. Baktı ki Papa'nın bu uygulamaları ile İncil yanlıştır. Ve bunu kiliseye dediler ki İncil'e dönüşüm yapalım. Reform yapalım. Reform yeni bir din yaratmak değildi. Reformcuların amacı yeni bir mezhep, yeni bir din yaratmak değildi. Onların amacı İncil'e dönüşüm yapmak. Kilise İncil'e dönüşüm yapmak ve İsa Mesih'i sevmektir. Buydu amaç. Şimdi de günümüzde birçok insan, yani Türk, tecrübeli insan, Müslüman insan, putperest insan, tanıyorum birçok insan İncil'i okuyor, başka inandığı kitapları okuyor ve İncil'i benimsiyor ve geliyor yaklaşıyor diyor ki ben Hristiyan olmak istiyorum. Tabii Hristiyan olabilmesi için ona zaman veriyoruz, İncil okuyor, tam hayatı değişince, Mesih'in hayatına değişince vaftiz oluyor. Vaftiz de bir simgedir, Mesih'le birlikte öldüğünü ve dirildiğini gösteriyor. Mesih'e ait olduğunu gösteriyor, tanıklıktır. Ve görüyoruz şu anda Türkiye'mizdeki kiliseler artıyor. Yani farklı kökenden insanların iman ettiğini görüyoruz. Yani Ermeni olmak, Rum olmak, Avrupalı olmak demek seni Hristiyan yapmaz. Yeniden doğman lazımdır.
0: Evet, kesinlikle bilmeliyiz ki ne sevaplarımızla, ne iyiliklerimizle, ne işte belli ibadetleri yerine getirerek kurtulamayız. Tabii ki kurtulabilmemizin tek yolu aslında İsa Mesih Rab ve Kurtarıcı olarak kabul etmek. Bunun başka bir yolu yok Hristiyanlar için. Buna inanıyor zaten
1: çok doğru.
0: Hristiyanlar.
1: Peki konumuzu bu ayetlerle bağdaştırabilir miyiz?
0: Tabii ayetleri okuyabilirsiniz.
1: Söylediğiniz gibi, sizin de buyurduğunuz gibi iyiliklerle, güzel bir aileyle zengin olmuyor. Bakın Rab ne diyor? Petrus bu konuda ne diyor biliyorsunuz? İkinci bölümde diyor ki biz zamanlar sizler hepiniz, hepimiz yani bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Gerçekten günah yapan bir insan ölüdür. Bu dünyanın gidişine göre ve havadaki hükümranlığın şeytanın egemenine yani söz dinlemeyen insanlardaki şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız. Kötülük ruhu uymaktaydınız. O kötülük ruhu bizi yönlendiriyordu. Anlamıyorduk. Birçok insan böyledir. Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tuttuklarına göre yaşıyorduk. İstediğimiz benliğimiz ne isterse yapardık, günah falan. Doğal olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık. Ne kadar acıklı bir şey. Ama bak, amayı çok severim ama fakat merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Vaa, görüyor musun? Lütuftur. Bu evet. Bir armağandır, bu bir hediyedir. Ama yüreğini vermen lazımdır.
0: Evet, kesinlikle öyle. İsa Mesih'e imanla aslında hem şimdiki yaşamımız, dünyadaki yaşamımız değişir. Hem de kesinlikle öldükten sonra Tanrı ile birlikte olacağımızı biliriz.
1: Amin. Doğru.
0: Keyifli bir sohbetti ama zamanımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum sizlere Behnam Bey. Bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür ederim. Bizi sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Program boyunca dinlediğiniz konularla alakalı eğer sorularınız varsa soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Hazreti İsa. Amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor.

0: Sevgili Radyo Maranta dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranta.com adresinden bizlere yazabilirsiniz. Eğer bizi henüz takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Bugün Yuhanna 8:58 ayetleri üzerinde konuşacağız. Bu ayette İsa size doğrusunu söyleyeyim, İbrahim doğmadan önce ben varım dedi. Bu ayetler üzerinde duracağız ve İsa Mesih'in kimliğini anlamaya çalışacağız. Bu sözleri anlamaya çalışacağız. Şöyle bir soruyla başlamak istiyorum ben pastörüm. Bu ifadeyle İsa Mesih bizim anlamamızı istediği şey nedir?
1: Yuhanna 8. bölümde İbrahim peygamberin adı 9 kez geçiyor. İbrahim peygamberin soyundan gelen Yahudiler ile İsa Mesih arasında bir diyalog var. Aslında diyalog değil, bir atışma da var. Yani diyalog içinde atışma var demek daha doğru olacak diye düşünüyorum. Ve demek ki İbrahim peygamber kullanıldığına göre ve İsa Mesih bunu kullandığına göre eski antlaşmayla bir bağ yapmaya çalışıyor. Yani toplumumuzda Tevrat olarak bilinen bölümle bir bağ yapmaya çalışıyor. Ve orada kendilerini dinleyenleri kendisini tanımaları için, yani gerçek kimliğiyle tanımaları için sözler söylüyor. Ve başlık da çok ilginç aslında kutsal kitapta bölümler ayrılırken. İbrahim'in çocukları, iblisin çocukları diyor. Yani bunu söylediği zaman, yazıldığı zaman, bu söylendiği zaman ve başlık olarak da yazıldığı zaman, yani İbrahim'in çocukları Tanrı'dan gelen çocuklar anlamında kullanılıyor. İblisin çocukları için de zaten bir yorum yapmak gerekmiyor. Ve İsa şöyle konuşuyor. Kendisine iman etmiş olan Yahudilere, eğer benim sözüme bağlı kalırsanız gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak dedi. Gerçek Tanrı'dır. Ve onları kurtaracak, günahın yargısından kurtaracak olan da yine Tanrı'nın kendisidir. Ama ne diyor onu dinleyenler? Biz İbrahim'in soyundanız diye karşılık verdiler. Hiçbir zaman kimseye kölelik etmedik. Nasıl oluyor da sen özgür olacaksınız diyorsunuz. İsa da devam ediyor. Size doğrusunu söyleyeyim, günah işleyen herkes günahın kölesidir. Yani ne demek istiyor? Sizler günahkarsınız, günah işliyorsunuz ve bu günahı işlediğiniz için de günahın kölesisiniz. Yani özgür değilsiniz. Köle ev halkının sürekli üyesi değildir. Ama oğul sürekli üyesidir. Bunun için oğul sizi özgür kılarsa gerçekten özgür olursunuz. İbrahim'in soyundan olduğunuzu biliyorum diyor İsa Mesih. Yine de beni öldürmek istiyorsunuz. Yani fiziksel soyu ifade ediyor. Yani o soydan geliyorsunuz diyor. İbranisiniz diyor. Ama öldürmek istiyorsunuz. Çünkü yüreğinizde sözüme yer vermiyorsunuz. Yani gerçek anlamıyla Tanrı'nın İbrahim peygamberde hazırladığı o kurtuluş tasarısını göremiyorsunuz diyor. İşte senin soyun aracılığıyla bütün uluslar kutsanacak diyor yaratılış bölümlerinde. Tanrı İbrahim peygambere bir vaat veriyor. Ama fiziksel soy da var. Ama aynı zamanda ruhsal bir soyu da var aynı vaatin içerisinde. Ve sonra İsa burada ben babamın gördüklerini söylüyorum. Siz de babanızdan dediğinde şeytandan diyor işittiklerinizi yapıyorsunuz. Çok ağır bir söz söyledi aslında onlara.
0: Evet, biraz ağır bir söz.
1: Ama ne yapıyor onu dinleyen Yahudiler? Ne diyor? Bizim babamız İbrahim'dir diye karşılık verdiler. Yani hem fiziksel hem ruhsal soyundan olduklarını düşünüyorlar. Yaptıkları iyi işlere bakarak öyle düşünüyorlar. Ama İsa diyor ki İbrahim'in çocukları olsaydınız İbrahim'in yaptıklarını yapardınız. Ne yaptı İbrahim Bey? İman etti. Yani Tanrı kendisine bir vaat verdiği zaman, kendisini çağırdığı zaman İbrahim peygamber iman etti. Şimdi ben buradayım diyor Tanrı'nın sözü olarak, yani ışık olarak. Ben sizinle konuşuyorum. Ben size anlatıyorum ama siz bana inanmıyorsunuz diyor. İman etmiyorsunuz diyor. Bunu anlatmaya çalışıyor. Ve siz babanızın yaptıklarını yapıyorsunuz. Yani yine şeytana gönderme yapıyor. Bu defa biz zinadan doğmadık dediklerinde, yani ruhsal bir zina ve tanrı, yani putperestlere tapmadık, putperest olmadıklarını ifade etmeye çalışıyorlar. Bir tek babamız var, o da tanrıdır. Hı hı. Ve farkındaysanız Yahudiler de babamız olarak tanrıya sesleniyorlar. Evet, İsa evet. Birçok duasında bunu kullanıyor. Çok kişi baba kavramının İncil'de geçtiğini düşünür ama eski antlaşmada bir temeli var. Yani Yeşaya'da da kullanıyor, Yahudiler de bunu biliyordu. Ve onlar da baba diye sesleniyorlardı. Sonra İsa, Tanrı babanız olsaydı beni severdiniz diyor. Yani eğer öyle olsaydı, gerçekle Tanrı'yla diri yaşayan bir ilişkiye sahip olsaydınız beni severdiniz. Çünkü ben Tanrı'dan çıkıp geldim, kendiliğimden gelmedim. Beni o gönderdi. Hı hı. Söylediklerimi neden anlamıyorsunuz? Benim sözümü dinlemeye dayanamıyorsunuz da ondan. Neden? Siz babanız iblistensiniz. Yani yine aynı noktaya dönüyor. Aslında İsa Mesih çok ağır konuşuyor onunla. Ve diyor, siz babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildi. Kim? Şeytan. O gerçeğe bağlı kalmadı çünkü gerçek yok. Ve yalan söylüyor ve insanları aldatıyor ve Tanrı'ya düşman yapmak istiyor. Ama İsa diyor ki, ben gerçeği söylüyorum. İşte bunun için bana iman etmiyorsunuz. Yani yalan ve gerçek arasında bir savaş var. Evet. Yani gerçek anlamıyla evet. Bir ruhsal savaş var. Ve şunu söylüyor. Hanginiz bana günahlı olduğumu kanıtlayabilir? İsa burada bir iddiada bulunuyor. Çünkü Adem ve Havva'dan sonra bütün insanlar günahlı doğdu. Ama İsa diyor ki, ben günahlı değilim. Farklı bir iddiada da bulunuyor. Demek ki bir kişi günahsızsa Tanrı olması lazım. Yani günah taşımayan tek varlık Tanrı'nın kendisidir. Ve gerçeği söylüyorsam neden bana iman etmiyorsunuz? İşte yani hep dönüp dolaşıp iman etmek konusuna İsa Mesih bağlıyor. Eğer Tanrı'dan olan Tanrı'nın sözlerini dinler. İşte siz de Tanrı'dan olmadığınız için dinlemiyorsunuz. Bugünkü dünya da öyledir. Ve biz bu konuşmaya baktığımız zaman çok gergin bir ortam olmalı. Hı-hı. Yani var zaten, çok belli oluyor. Şeytan cin atışması devam ediyor. Ve sonunda İsa Mesih şöyle diyor. Yani Yahudiler ona önce soruyorlar. Sen cin çarpmış bir Samiriyelisin demekte haklı değil miyiz? Hı-hı. İsa da onlara, ben cin çarpmadı dedi. Ben babamı onurlandırıyorum ama siz beni aşağılıyorsunuz. Ben kendimi yüceltmek istemiyorum ama bunu isteyen ve yargılayan biri vardır. Size doğrusunu söyleyeyim ki bir kimse sözüme uyarsa ölümü asla göremeyecektir.
0: Evet,
1: İşte burada İsa Mesih kendisinin yine diri yaşam veren Tanrı olduğunu ifade ediyor. Yahudiler yine anlamıyorlar ve yine olumsuz konuşuyorlar. Bütün peygamberler öldü, İbrahim öldü. Sen ama diyor, ölümü tatmayacak diyorsun. Yani nasıl olacak? Demek ki çok kısıtlı düşünüyorlardı. Ve sonuçta, yani burasını bağlarsak, İsa şu karşılığı veriyor. Eğer ben kendimi yüceltirsem yücelemiştir. Beni yücelten Tanrımız diye çağırdığınız babamdır. Siz onu tanımıyorsunuz ama ben tanıyorum. Neden tanıyor? Çünkü babam aynı
0: zaten,
1: öze sahip.
0: Evet, aynı öze evet. sahip.
1: Onu tanımadığımı söylersem sizin gibi yalancı olurum. İsa diyor, yani sizin gibi olmak istemiyorum. Ama ben onu tanıyor ve sözüne uyuyorum. Babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu, gördü ve sevindi.
0: Evet.
1: İşte o zaman burada, yani ben İbrahim'den önce de varım sözünden önce bunu söyledi ve Yahudiler yine anlamadı. Ama İsa Mesih bu sözde durduğunda şu vardı ki, İbrahim peygamberden önce var olması demek, ezeli, başlangıcı olmayan anlamına geliyor. O zaman onların biraz nasıl diyeyim, gözleri açıldı ama yine de
0: evet, onun aslında sonsuzluğu, ezeli olmasına öyle bir vurgu yapıyor. Peki Mesih'in sonsuzluğu aslında neye işaret ediyor? Nasıl anlamaları gerekiyordu? Gerçi daha farklı anladılar ama biz bundan ne anlamalıyız sonsuz olmasından?
1: Yani onun Tanrı olduğunu anlamalıyız, Rab olduğunu anlamalıyız. Yani uluhi kimliğiyle kabul etmeliyiz. Ve kelam olarak kendini açıkladığı için eğer bu kelam konusunu anlayabiliyorsak Mesih'in de Rabliğini anlamış oluyoruz. Yuhanna 1. bölümde başlangıçta söz vardı, söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı dediğinde aslında sözün hep var olduğunu söylüyor. Mesih de onu söylüyor. Yani ben kelamım diyor. Tamam, insan bedenim var. Yani insan bedenim var. Ama tam kelamın doluluğu da bende var. Bu kelamın doluluğu ne yapıyor? Onu Tanrı yapıyor ve söylediği sözler Tanrı'nın sözleridir. Yani vahiy kavramına baktığımız zaman, yani Tanrı peygamberlere bir vahiy verdiğinde sürekli vahiyle içlerinde olmuyor. Yani vahiy veriyor, konuşuyorlar. Yani dönem dönem oluyor, belli durumlara bağlı olarak oluyor. Ama İsa Mesih vahiyi tamamını sürekli kendi üzerinde taşıdı. Bu nedenle Rab oluyor. Hatta şöyle diyor vahiy 1.8 ayetinde, var olan, var olmuş ve gelecek olan, her şeye gücü yeten Rab Tanrı, Alfa ve Omega benim. Yani başlangıç ve sonum benim diyor. Ve vahiy kitabının sonunda 22. bölüme geldiğimizde 12-13 ayetlerde de şunu diyor. İşte tez geliyorum, vereceğim ödüller yanımdadır, herkese yaptığının karşılığını vereceğim. Alfa ve Omega, birinci ve sonuncu, başlangıç ve son benim. Tevrat bölümlerinde kendini ben benim, Yahve olarak açıklayan sonsuz Tanrı'nın adını İsa Mesih kendisi için kullanıyor ve kendisinin de Tanrı olduğunu söylüyor. Daha sonra İsa Mesih göğe yükseldikten sonra Kutsal Ruh'un yönlendirişiyle elçi Pavlus şunu yazdı. Görünmez Tanrı'nın görünümü bütün yaratılışın ilk doğanı odur. Yani yaratılış üzerinde egemendir. Nitekim yerde ve gökte görünen ve görünmeyen her şey, tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar onda yaratıldı. Her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı. Her şeyden önce var olan odur ve her şey varlığını onda sürdürmektedir. Yani İsa Mesih hep var ve bunun varlığını kendisi söylüyor. Yaptığı işler onun Rabliğine tanıklık ediyor. Ve daha sonra gelen elçiler de yine onun hep var olduğunu söylüyor. O zaman şimdi sevgili dinleyicilere söylemek istiyorum. Yani siz bu konuşmayı dinlediğinizde İsa Mesih'i gerçek kimliğiyle tanıyor musunuz? Yani toplumumuzda sorduğumuzda çok kişi diyor evet onu kabul ediyorum. Onu bir peygamber olarak kabul ediyorum. Yani 100 kişiye sorsak belki en az 80 kişi der evet onu peygamber olarak kabul ediyorum. Ama gerçek kimliğiyle kabul ediyor musun? İncil'de anlatıldığı gibi kabul ediyor musun? İsa Mesih'in burada söylediği sözlere göre kabul ediyor musun? Eğer bu sözleri böyle kabul etmiyorsa kişi, yani İsa Tanrı'nın sözlerini yazdığı şekilde kabul etmiyorsa, İsa Mesih'in söylediği sözleri kabul etmiyorsa, onu gerçek kimliğiyle tanımıyor o zaman.
0: Evet.
1: Ve bu program aracılığıyla belki onlara bir fırsat olacak. Yani dinleyiciye bir fırsat olacak. Eğer araştırmak isterlerse, yani bugün internet aracılığıyla birçok kuruluşta iletişim içinde olabilirler. Yani Hristiyanlık nedir diye yazsalar birçok başlık çıkacak. Sanırım sizlere de sorabilirler.
0: Evet tabii bizlere de sorabilirler.
1: Tabii
0: sizlere
1: de sorabilirler. Yani Radyo Maranata'yı arayıp sorabilirler daha çok anlamak istiyorlarsa.
0: Evet, tabii ki bir İncil alarak da okumaya başlarlarsa eğer aslında İsa Mesih'in ağzından çıkan o sözleri de görmüş olacaklardır. Şimdi bu bölümün tamamını aslında okuduğumuzda bazı ifadeler var. İşte sen atamız İbrahim'den daha mı üstünsün diye bir soru da soruluyor. Başka bir ayette babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu, gördü ve sevindi diyor. Bu ayetlere baktığımızda İsa Mesih İbrahim'den ve peygamberlerden daha üstün müdür? Bu soruyu sormak istiyorum aslında.
1: Evet, yani üstünlük dediğimiz aslında hiç benzemez. Tabii ki benzemediği için de onlardan üstündür. Nereden bunu biliyoruz? Bütün peygamberler öldü. Ama İsa Mesih günahın yargısını üstlenmek için ölüp dirildikten sonra göğe yükseldi. Yani bunu yaşamış, deneyim etmiş bir peygamber yok. O zaman İsa Mesih farklı onlardan. Ve yine kendisi de söylediği gibi günahları bağışlama yetkisi vardı. Kim günahları bağışlayabilir? Benim bildiğim hiçbir peygamberin böyle bir iddiası yok.
0: Evet.
1: Yani günahı üstlenmek gibi bir iddiası yok. Yine başlangıcı ve sonu olmadığı gibi bir iddiası da yok.
0: Evet.
1: Yani İbrahim peygamber gibi bütün peygamberler öldüler. Ama İsa Mesih ölmedi ve bugün de yaşıyor. Ve İbrahim peygamberin sevinmesi aslında yaratılış 12. bölüm 1-3 ayetlerde aldığı vade dayanıyor. Rab ne dedi ona? Rab Avram'a ülkene, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git dedi. Seni büyük ulus yapacağım, seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım, bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları kutsayacak, seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak. İşte İbrahim peygamber buna bakarak seviniyordu. Yani beni gördü dediği zaman bu kutsanmayı, bütün halkların kurtuluşunu o günden gördüğü için, iman aracılığıyla Mesih'in geleceğini bildiği için seviniyordu.
0: Evet. Şimdi bir ara vermemiz gerekiyor. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Gerçek müziğin adresi.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
2: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
3: Dünyaya gözlerimizi açtığımız ilk andan itibaren öğreniyoruz. Gözlemleyerek, işiterek, deneyimleyerek. Öğretmenimiz bazen ailemiz oluyor, bazen çevremiz, bazen okulumuz, bazense kelimelerin arasından bize seslenen bir yazar. Peki ya Tanrı bize bir şeyler öğretmek istiyor mu? Onun biz insanlık için bir tasarısı var mı? Gelin hep birlikte Tanrı sözü ışığında Tanrı'nın biz insanlığa neler öğrettiğine bakalım. Tanrı Öğretisi programı Radyo Maranata'da. Tanrı Öğretisi programı yayın günü ve saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yuhanna 8:58 ayetleri üzerinde konuşuyoruz. İsa size doğrusunu söyleyeyim, İbrahim doğmadan önce ben varım dedi ayeti üzerinde duruyoruz. Aslında ilk bölümde İsa Mesih'in sonsuz olduğuyla ilgili konuştuk. Ve bu sonsuzluğu onun Tanrı olduğunu gösterdiğini ve bu yönüyle aslında İbrahim ve tüm peygamberlerden daha üstün olduğu üzerinde durduk. Şimdi kaldığımız yerden devam etmek istiyorum ben hemen. Tabii ki İsa Mesih'in tanrısal yönünü burada görebiliyoruz. İbrahim'den önce bile var olması onun sonsuzluğunu işaret ediyor. Peki bir insan İsa Mesih Rab ve kurtarıcı olarak kabul edebilir, iman edebilir. Bu anlamda o zaman Tanrı ile aslında o kişisel ilişki kurmuş da oluyoruz. Tanrı'nın varlığı bize ne getiriyor? Bu noktada biraz durabiliriz belki. Tanrı'nın hayatımızdaki varlığı aslında ne getirmiş olacak bizler için?
1: Evet. Şimdi bu program serisinde daha ayrıntılı değindiğimiz birkaç konu var. Örneğin Tanrı yaşam kaynağıdır dedi. Hı hı. Sonra İsa diriliş yaşam ve benim diyor. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Ve soruyor buna iman ediyor musun? Demek ki öncelikle Tanrı'nın varlığı bize yaşam veriyor.
0: Evet.
1: Yani bizler bir yaşam alıyoruz İsa Mesih'ten ve Tanrı'yla barışmış oluyoruz. Aynı zamanda gerçekle yaşıyoruz ve bu gerçek kaybedilecek bir şey değildir. Yani gerçekle yaşamanın sonu esenliktir. Yani insan yalancı bir dünyada yaşıyorsa, yani gerçeklerden kopuk bir durumdaysa sonuçta bunlarla yüzleşiyor ve esenliğini kaybediyor. Günümüz insanın huzursuzluğunun nedeni kaybedilmiş esenliktir. Bu esenlik hem fiziksel sağlık ile ilgili hem de ruhsal sağlık ile ilgili oluyor. Yani tam anlamıyla bütünüyle iyi olamıyorlar. Ve İncil'de özellikle de mektupların son bölümlerinde esenlik kaynağı Tanrı hakkında yazılır. Yani şöyle yazıyor 2. Korintliler mektubunun sonlarında 13. bölüm 11. ayette. Hı hı. Son olarak hoşça kalın kardeşlerim. Yaşantınızı düzeltin, çağrıma kulak verin. Düşüncelerinizde birlik olun. Esenlik içinde yaşayın. Sevgi ve esenlik kaynağı olan Tanrı sizinle birlikte olacaktır. Nasıl birlikte olacaklar? İsa'nın dediği gibi, yani buna iman ediyor musun? Yani bana iman ediyor musun? Bana iman eden yaşayacak, esenlik içerisinde olacak. Yani eğer bir kişi Tanrı'yla doğru bir ilişki içerisinde değilse Tanrı'nın huzurunda olamaz. Tanrı'nın huzurunda olamadığı için de esenlik içerisinde olamaz. İşte bu durumda esenlik kaynağı İsa Mesih'e iman etmekten geçiyor. Yani onun sözlerine, onun bizim günahlarımızı üstlenmek için ölümüne ve dirilişine iman etmekten geçiyor. Biz böylece Tanrı'yla barışıyoruz. Yaşayan Tanrı'yla birlikte şimdiden sonsuza dek yaşamaya başlıyoruz.
0: Evet, dediğiniz gibi aslında daha şimdiden buna iman yoluyla sahip olmak gerçekten çok etkileyici ve yaşamın kaynağına yakın olmak. Çünkü Tanrı'nın varlığı zaten bize yaşam veren, esenlik, huzur veren bir durum. Ve daha bu dünyada yaşarken iman yoluyla Tanrı'nın varlığına yakın olmak, onun içimizde olması sözü bize gerçek esenliği, huzuru verecektir. Çünkü dünyanın verdiği huzur, esenlik çok geçici, çabuk değişebilen bir şey. Ama Tanrı'dan gelen esenlik, umut, sevinç o kalıcı ve tatmin eden bir durum oluyor. Ben aslında şununla devam etmek istiyorum. Ben çok duydum bununla ilgili sorular. Eski Ahit'te İsa Mesih'i görebiliyor muyuz biz? Çünkü İbrahim'den de bahsettik biraz bu noktada. Eski Ahit'i okuduğumuzda İsa Mesih'i görebiliyor muyuz biz? Yoksa sadece İncil'de mi İsa Mesih var?
1: Yani eski ahit, yani toplumumuzda Tevrat olarak bilinen kitapta İsa Mesih ile ilgili yüzlerce alıntı var. Hı hı. Ve bunun aslında iki ayrı kitap yok. Yani tek kitap var kutsal kitapta. Yani yaratılış birde başlıyor. Tanrı başlangıçta yeri ve göğü yarattı diyor. Ve vahiyin son bölümlerinde İsa'nın geleceğinden söz ediyor. Yani bütün hepsi tek bir kitaptır.
0: Ve aslında bizim toplumumuzda sanki her kitap başka bir peygambere geldi ve ona göre aslında öğretiliyor. Ben öyle öğrendim. Tevrat baktığımız zaman işte Musa'ya, işte Zebur, Davut'a gelen bir kitapmış gibi ve İncil İsa Mesih'e gelen bir kitapmış gibi. Ama aslında bir bütün bu kitapların hepsi birbirini tamamlayan bir durum.
1: Evet doğru. Yani sadece o peygamberin ümmeti diye bir şey de yok. Zaten Tevrat'taki peygamberliklere baktığımızda İbrahim peygamberden başlıyor. Yani İsa Mesih'e kadar geçen peygamberler Tanrı'nın halkından, yani İbrahim peygamberin soyundan gelenlerden çıkıyor ve onlar peygamberlik ediyorlar. Bir de yani kutsal kitap böyle parça parça bir kitapsa bir anlam bütünlüğü olmayacak. Evet. Bu açıdan da kutsal kitap yaratılış bölümünden vahiy bölümüne kadar

0: ve dirilişiyle ilgili
1: evet.
0: birçok ön bildiri içerir. Yaşaya peygamber İsa Mesih'ten 700 yıl kadar önce yaşadı ve 700 yıl kadar önce yaşayan bir peygamber Mesih'in geleceğine tanıklık veriyor, vahiy yoluyla
1: evet.
0: bir tanıklık veriyor. Ve oradaki birkaç ayeti okursam, verdiğimiz habere kim inandı, Rabbin gücü kime açıklandı? Yani demek ki bir haber veriyor ama insanlar inanmıyor.
1: Evet.
0: Sonra bu gelecek Mesih'le ilgili şunu diyor. Aslında hastalıklarımızı o üstlendi, acılarımızı o yüklendi. Biz ise Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık. Yani bizlerin günahlarının da yükleneceğinden söz ediyor. Yine ilerleyen ayetlerde ona kötülerin yanında bir mezar verildi ama öldüğünde zenginin yanındaydı. Çarmıha gerildiğinde yanında iki suçlu vardı ve öldükten sonra Arimatyalı Yusuf onun ölü bedenini alarak mezara, kendi mezarına götürdü.
1: Evet.
0: Ve şöyle de diyor, ne var ki Rab onun ezilmesini uygun gördü. Acı çekmesini istedi. Canını suç sunusu olarak sunarsa soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak. Rabbin istemi onun aracılığıyla gerçekleşecek. Canını feda ettiği için gördükleriyle hoşnut olacak. Doğru kulum kendisini kabul eden birçoklarını aklayacak. Çünkü onların suçlarını üstlendi. Tam bir müjdedir bu. Yani İsa Mesih'in ölüm ve dirilişiyle insanların bağışlanacağını, günahlarının kalkacağını ifade eden tam bir müjdedir. Ve bunu söyleyen Yaşaya peygamber İsa Mesih'ten 700-750 yıl kadar önce yaşadı. Yine Mezmurlar kitabı, yani toplumumuzda Zebur olarak biliniyor. Bu kitapta da yazılan bir mezmurda şunu diyor. Rab efendime, ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur diyor. Yani burada Kral Davut, Kral Davut efendime, Rab efendime dediğinde o zaman demek ki kime sesleniyor? Evet, Rab Yahve ama efendi,
1: evet.
0: efendi kim? İşte efendi burada İsa, yani Davut peygamber de daha sonra kendisinden gelecek olan kişinin, daha sonra kendisinden sonra gelecek olan kişiye iman ediyor. Yani biz bunu kutsal kitabın birçok bölümünde görüyoruz. Yine aynı yerde Rab ant içti, kararından dönmez. Melkisedek düzeni uyarınca sonsuza dek kainsin dedi. Yani demek ki Davud'un soyundan gelen birisi sonsuza dek bir kainlik yapacak. İsa Mesih ne yapıyor? Evet, bizim için kainlik yapıyor. Yani sonsuza dek kainlik yapıyor. O zaman böyle bir durumda, yani biz diyebiliriz ki eski antlaşmada Mesih'le ilgili çok güçlü ön bildiriler var.
1: Evet. O zaman İsa Mesih'in bu ifadesinden ayetlere de bakarsak eğer, onun tanrılığıyla ilgili ne öğrenebiliriz biz?
0: Öncelikle hep var olduğunu öğrenebiliriz. Yani o hep var ve sonsuza dek var olacak. Aynı zamanda onun beden alan Tanrı olduğunu öğrenebiliriz. Çünkü kelam olarak o ne yaptı? İnsan bedeninde bize göründü ve Tanrı'yı açıkladı, kurtuluşumuzu açıkladı, günahlarımızı üstlendi.
1: Evet, aslında konuşurken İbrahim'e bir vaat verildiğinden de bahsetmiştik biz program sırasında. Tanrı'nın İbrahim'e verdiği vaat ile İsa Mesih'i, Mesih'in bir bağı var mı bu noktada birbirleriyle?
0: Evet, tabii ki. Yani daha önce de söyledim sanırım, biz tipolojik gerçek diyoruz. Eski antlaşmada Tevrat bölümlerinde geçen bir olay Mesih'te gerçek anlamını kazanıyor. Örneğin İbrahim peygamberin soyu İshak'la devam ediyor ve İshak'ı kurban etmek için götürüyor. Ve oradaki ayette şöyle bir konuşma geçiyor İshak ve İbrahim peygamber arasında. Yakmalık sunu için yardığı odunları oğlu İshak'a yükledi. Ateşi ve bıçağı kendisi aldı. Birlikte giderken İshak İbrahim'e baba dedi. İbrahim evet oğlum diye yanıtladı. İshak ateşle odun burada ama yakmalık sunu kuzusu nerede diye sordu. İbrahim oğlum yakmalık sunu için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak dedi. İkisi birlikte yürümeye devam ettiler. Biz buradaki ayetlere baktığımızda, yani İshak kurban olmak için gidiyor ve aynı zamanda odunlarını da kendisi taşıyor. Yakılarak
1: evet.
0: kurban edecek. Şimdi Mesih'e baktığımızda ne oldu?

0: oldu. O çarmıha giderken çarmıhı onun sırtına yüklediler ve kendi çarmığını taşıttılar. O zaman İbrahim peygambere verilen bir vaat var. Ve kendi oğluyla ilgili bir kurban konusu var. Ve aynı zamanda gelecekte Mesih asıl kurban olarak ortaya çıkıyor ve insanların günah yargısını ortadan kaldırıyor.
1: Evet, o zaman hem İbrahim'e verilen vaat baktığımızda aslında İsa Mesih ile ilgili bir bağının olduğunu görürüz. Hem de İshak'ın kurban edilmesi olayına baktığımızda aslında İsa Mesih'in de bizim günahlarımızın uğruna kurban oluşu arasında bir bağ görüyoruz. Çünkü orada da kurbanı sağlayan Tanrı'ydı, İshak kurban olmasın diye. Aslında günahlıyız ve bizim yok olmamamız için o kurbanı sağlayan da Tanrı'dır diyebilir miyiz?
0: Evet, öyledir ve İbrahim peygamberin oğlu İshak, yani tam kurban olacağı sırada Rab ne yaptı? Ona bir koç sağladı. Yani demek ki sağlayabilir, bunu yapıyor, asıl tasarısını açıklıyor ve yine bir kurban aracılığıyla yargıları kaldıracağını Tanrı göstermeye çalışıyor. Sonra ilerleyen zamanda Yahya peygamber İsa Mesih'e tanıklık yapıyor. Ve biz bu zaman sürecine baktığımızda şunu görüyoruz. Yani aradan yaklaşık 1800 yıl gibi bir zaman geçiyor. Yani 1800 yıl geçiyor. Bu oldukça uzun bir süredir. Tanrı tasarısını gerçekleştiriyor. İbrahim peygamber kendi günlerinde görmüyor. Ama 1800 yıl kadar sonra İsa Mesih ne yapıyor? Beden alıp yeryüzüne geliyor. Ve Yahya da onu gördüğünde şöyle diyor. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Yani İsa kendisini kurban olarak sunup kötülüğün tüm güçlerini yeneceğini bildiren bir tanımlamadır bu. İshak'ta öyle bir şey yok ama İsa Mesih'te var. Ve aynı zamanda fısıh kuzusudur. Yani günahın yargısını, ölümün kaldıracağını gösteren bir fısıh kuzusudur. İbranilere Mektup 11-17 bölümlerde de İbrahim sınandığı zaman imanla İshak'ı kurban olarak sundu. Vaatleri almış olan İbrahim biricik oğlunu kurban etmek üzereydi. Oysa Tanrı senin soyun İshak'la sürecek demişti. İbrahim Tanrı'nın ölüleri bile dirilteceğini düşündü. Nitekim İshak'ı simgesel şekilde ölümden geri aldı. İbrahim peygamberin ne yapmak istediğini İncil'de İbranilere Mektup'ta daha iyi anlıyoruz. Yani oğlunu kurban et dediğinde herhalde edecekti zaten, bıçağı aldı eline ve onun dirileceğini düşünüyordu. Çünkü neden? Tanrı ona hem fiziksel soy vaadi verdi hem de ruhsal soy vaadi verdi. Tanrı bu vaadi verdiğine göre, İbrahim peygamber de iman ettiğine göre demek ki bir ölüm olmaması lazım diye düşünüyordu. Ama ne olduğunu da tam anlamıyordu. Ama iman böyle bir şey. İtaat demek. Evet. Ve İbrahim peygamber Tanrı'ya itaat etti. Ve ne oldu? Simgesel bir şekilde geri aldı. Ona bir koş geldi ve onu kurban etti. İşte bizim için de İsa Mesih dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusudur.
1: Evet, tabii ki Yuhanna 8:58. ayetlere baktığımızda da aslında İbrahim doğmadan önce var olması onun hem sonsuz olduğunu ve sonsuz olması aslında onun kesinlikle Tanrı olduğunu gösteriyor ve bu ayetlerden İsa Mesih'in kendi ağzından dökülen sözlerden onun tanrısal yönünü biz yine de görmüş oluyoruz. Zamanımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum size İsmail Bey. Bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz ve sosyal medya hesaplarından bizi takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun efendim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler, Radyo Maranata'da.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
5: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
2: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya gireceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.